içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara açık güneşli 28, İzmir az bulutlu 32, Antalya açık güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ve 30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Yarın bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kurtlarım, günaydın bir tanelerim, canlarım, ciğerlerim, güzel Radyo D'nin en klas dinleyicileri, en güzel dinleyicileri. Yeni bir güne uyandık. Belki bazılarımızın aklından çözülmemiş sorunlar, yetişmesi gereken işler, beklediği bir sürü haberleri var. Ama bugün kendimize küçük bir iyilik yapalım. Ne diyorsunuz? Şöyle bir durup hayata dışarıdan bakalım. Çünkü bazen canımızı sıkan şeylerin büyük bir kısmı birkaç ay sonra dönüp baktığımızda önemini bile kaybediyor. Hayat her gün bize yeni bir sayfa açıyor. Bugün de o sayfalardan biri, değil mi? Yani yine şükredelim. 0549-204-0104. Günaydın Aygül Aydın demiş. Yarına çıkacağımızın garantisi olmayan bir hayat için kendinizi heba etmeyin. Yaşadığınız anın tadını çıkarın. Dün Ece İrtem'e çok üzüldüm. 35 yaşında kalp krizi geçirmiş. Hayat boş ve yalan. İyi yayınlar, sağlıklı günler demiş Didim'den Alper. Alper'cim teşekkür ederiz. Aynı şeyleri düşünüyoruz biz de. Günaydın ablacığım Fatma Nida ile birlikte. Yine okula gidiyoruz. Seni seviyoruz. Kurtuluş Şafak Oda'dan herkese selamlar demiş. Günaydın. Ayşe Gülcüğüm de uyanmış. Günaydın. Günaydın bir tanem diyor. Günaydın canım. Eylem uzun kalkmış. Günaydın. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Hadi bakalım nerelerdesiniz? Nerelerden uyandınız? Böyle maalesef bazen hayat bir günde değişmez ama bir güne bakışınız bütün hayatınızı değiştirebilir diyoruz. Hepimize umutlu, bereketli, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Işıl ışıl parlayın. İşiniz gücünüz rast gitsin. Bugün öyle güzel haberler alın ki inşallah. Bana yazın deyin ki Aygül çok güzel haberler aldım.

0: Fatih'in Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları

0: Bankart. Seni düşünür o.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı akşam erken uyurum planını iptal edenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınız geliyor 0549-204-0104. Bugün de çok harika bir şekilde Dünya Kupası'nın tüm değerlendirmelerini yapacağız. Biliyorsunuz 7 ile 8 arasında sizlerle birlikte oluyoruz. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk diyoruz. Sabah 7'de ve akşam 7'de D-Smart Spor ekibi ile Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de olacak. 11 Haziran 19 Temmuz arası tüm heyecanı birlikte paylaşıyor olacağız. Mesajlarınız da geliyor. 0549-204-0104 Dünya Kupası ile ilgili sizin de kendi öngörüleriniz, fikirleriniz, paylaşımlarınız varsa bizimle olabilirsiniz, yazabilirsiniz. Birazdan az sonra yayınımızda D-Smart spor spikerimiz Berke Bey olacak. Sizleri bekliyoruz. Mesajlar geliyor. Günaydın Aygül'cüm demiş. Günaydın İzmir sabahından. Günaydın. Serinliği kaçırmamak için 6'da kalkıyorum. Sizi bekliyorum. Sonra da Instagram'daki yayınınızı bekliyorum demiş. 9'dan sonra da Instagram'daki yayınımızda olacağız. Hadi o zaman bakalım devam ediyoruz.

0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Arar buluruz, izini bilirsiniz.
1: Efendim, biliyorsunuz Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu, bence Türkiye'nin bayağı bir nefesini tuttuğunu düşünüyorum. Berke Kosova bizimle birlikte, D Smart Spor spikerimiz. Berke'cim günaydın.
2: Günaydın, tüm dinleyenlerimize de günaydın. Müthiş, harika bir gün olsun yine herkese.
1: Öyle olsun inşallah. Güzel bir gün diliyoruz. Berke'cim biliyorsun ilk önce sen de zaten daha önce de yayınlarımız oldu.
2: Evet.
1: Biz sana çok eğlenceli yılbaşı çekimleri de yaptık.
2: Kırmadınız bizi hiçbir zaman. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek, benim için onur.
2: Yeni sezonda da bekleriz.
1: Geleceğiz. 2027'ye girer.
2: 27'ye girerken.
1: Zaman nasıl geçiyor ya?
2: Evet, biz de onu fark ediyoruz gelen konuklarla konuştuğumuzda.
1: İnanılmaz.
2: Ya daha dün 2024'ün yılbaşı programını çekmiştik diye. Bir anda Dünya Kupası geldi. Şimdi 2030 gelecek bir anda.
1: Aman yarabbi dur. Dur, yaşlanıyoruz. Peki sen terazi burcuydun.
2: Evet, doğru.
1: Görüyorsun değil mi? Az önce soyadını sordum ama burcunu
2: evet.
1: Nasıl hatırlıyorsun?
2: Hakikaten soyadımdan emin olmak için teyit aldınız ama.
1: Emin olmak teyit aldım ama burcundan hiç teyit almıyorum farkındayım.
2: O kadar belli mi ediyorum yoksa teraziyim
1: evet, diye. Tam bir terazi herkesin hemen belli ediyor. Işıl ışılsın. Şimdi sevgili Berke'ciğim, bize şöyle bir anlat bakayım, ne olaylar dönüyor. Dün kim kimle maç yaptı, kim kimle kazandı, yenildi. Bizi şöyle bir güncelle.
2: Tabii Dünya Kupası devam ediyor tüm hızıyla. Tabii Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ev sahibi biliyorsunuz. Biz de böyle görüntüde Türkiye'de yaşıyormuşuz gibi ama aslında uyku düzenimiz vesaire tamamen Amerika saatine dönmüş durumda. Ne zaman takip edenler, ne zaman uyuyor, ne zaman işe gidiyor bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, hakikaten tahmin edilenden daha fazla ilgi var. Yani sabaha karşı 4'te maç, insanlar işe gidecek. Hadi Türkiye milli takımının maçının zaten izlenmesini bekliyorduk ama gece kalkıp İran Yeni Zelanda maçını da, İşte akşamüstü fil dişi Ekvador maçını da, İspanya Yeşilburnu Adaları maçını da izliyor insanlar. Şu ana kadar ne dikkat çekti Aygül Aydın? Avrupa takımları, ki biliyorsun futbolun en önemli noktası evet. Avrupa, her zaman öyle görüyoruz. Aynen. 10 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Bu enteresan. Dün İspanya Yeşilburnu Adaları.
1: Şimdi bir mesaj geldi onunla ilgili. Hı. Bak hemen. Dün İspanya Yeşilburnu Adaları ile berabere kaldık diyor. Bizim başımıza gelse isyan çıkardı inanın. Avustralya yenilgisinde daha berbat bir durum. O takıma puan
2: evet.
1: Vermek.
2: Yani Yeşilburnu Adaları dediğimiz ülkeyi ben birçok dinleyicimizin bildiğini düşünmüyorum. Dünya Kupası.
1: Hani başıma bir şey gelmeyecek. Yeşilburnu Adaları nerede?
2: Yeşilburnu Adaları aslında daha çok böyle Portekiz kültürünü barındıran, Portekizlilerin bulduğu bir ülke. 500 bin nüfusu falan var.
1: Şu an ben de soruyorum, Yeşilburnu Adaları Afrika'daymış.
2: Evet, Afrika'da.
1: İlk kez duyuyorum. Uçak biletini gördün mü sen fiyatını?
2: Turistik bir yer, yok bakmadım.
1: Şu an Yeşilburnu Adaları'na gitmek istersen 70 bin lira.
2: O zaman Dünya Kupası'ndan sonra daha da pahalı olabilir bu beraberlikten sonra.
1: Şimdi ne oldu bu Yeşilburnu'da?
2: Yeşilburnu Adaları dünyanın şu anda favorisi olan İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Yani bu çok büyük bir sürpriz.
1: İspanya hem de.
2: Evet, İspanya Dünya Kupası'nın bir belki hani Fransa ile beraber ikinci takımı gözüküyor şampiyonluk adına. Ama Yeşilburnu Adaları 40 yaşındaki kalecisiyle
1: Zorladı
2: ve gol yemeden bitirmeyi başardı. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. İşte Dünya Kupası'nı biraz bu yüzden seviyoruz. 4 yılda bir bayram havasında olma sebebi bu. Yani az olduğunda daha kıymetli oluyor ya her şey. Dünya Kupası da öyle. Yeşilburnu Adaları ile İspanya bir daha nerede nasıl maç yapacak? İşte Dünya Kupası'nın güzelliği bu. Kaleciyle ilgili bir hikaye var. Şimdi küçük bir ülke olduğu için çok tanınan futbolcular da değil bunlar daha öncesinde tabii. 40 yaşında adam, 30 küsür bin takipçisi vardı Instagram'da maça çıkarken. Varmış yani, biz de bilmiyoruz. Yaptığı kurtarışlardan sonra dün akşam en son 2 milyona yaklaşmıştı. Yani bütün
1: sen
2: dünya
1: evet,
2: tanımış oldu aslında.
1: Süper. Bir şey soracağım, sen kaç yaşındasın?
2: 29.
1: ısrarla 40 diye niye bastırıyorsun diye düşünmeye başlamıştı.
2: Şu futbol kariyerinin sonuna doğru geldikten sonra bunu yaşadım.
1: Şimdi burada alınan insanlar var. Sevgili değerli Berkeciğim, ben burada alınan insanlar sürekli 40 yaş 40 yaş diyorsun. Ben burada yıkım sahasıdır, girilmez. 40 yaş, yaşın hayatın yeniden başladığı bir dönemdir Berke. Ama futbol kariyerimizin bittiği galiba.
2: Yani bitmeye yakın. Futbolda öyle. Ama bakın işte Yeşilburun kalecisi için de öyle oldu. Evet, 40'ından sonra yani düşünsenize bak, 20 yıldır futbol öyle oynuyor.
1: Bak gerçekten öyle, görüyor musun? Adam 40'ından sonra 2,5 milyon takipçiyi buldu.
2: Gerçekten. Ve daha da artacaktır diye tahmin ediyorum. O evet. İşte hayatın ne getireceği gerçekten belli, belli olmuyor. Bu futbolda da böyle.
1: Hayat 40'ından sonra başlar.
2: Diyebiliriz.
1: İşte bu. Buradan çıkarttığımız sonuç, futbol bir ilham öyküsü değil mi Berke?
2: Fena halde hayata benzer derler, evet, futbol için.
1: Bak mükemmel ilhamlar alıyoruz. Peki şimdi bu gerçekten şu an Yeşilburun Adaları'nın şeyinden çıkamıyorum.
2: Etkisinden. Baksınlar, dinleyenler baksınlar,
1: ben
2: güzel bir ülke.
1: Ben okuyorum, fiyatları çok pahalı. Resmi dili Portekizce, Yeşilburun Adaları Kroili. Kroili yazmış. Yani enteresan. Bağımsızlık 5 Temmuz 1975. Ana yengeç burcu.
2: Yengeç burcu bunlar.
1: Görüyor musun? Hiç sağa sola belli olmaz.
2: Hemen yaptı sürprizi
1: bak,
2: değil
1: bak,
2: mi?
1: Bak yaptı bak, yengeç yürüyüşü çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı.
2: Bir de Kurasao var.
1: Neresi?
2: Kurasao. O da Dünya Kupası'na ilk kez katıldı.
1: Bakalım, ona da bakalım.
2: Onlar da Karayipler. Onların hikayesi daha farklı. Çünkü onların nüfusu da 150 bin. Yüz ölçümü de Pendik kadar falan. Öyle bir ülke ama Dünya Kupası'ndalar. Yani böyle gerçekten tarihi bir hikaye yazdılar. Evet, ilk maç Almanya
1: aldılar
2: karşısında
1: mı?
2: Yok, 7-1 mağlup oldular ama onlar için burada olmak önemli olan.
1: Önemli olan katılmak.
2: Evet. Çünkü şu anda dünyanın en iyi 48 takımı orada. Ya, onların arasında olmak yeterli onun için.
1: 24 yıl niye katılamadık sence? Senin görüşün nedir bu? 24 yıl neden 24 yıl mesela?
2: 24 yıl neden katılamadık? Çünkü biz 2002'den sonra bir düşüş. Gerçi 2003-2004'te nispeten daha iyiydim. Çok inişli çıkışlı, sürekli kendi içinde bir şeyleri rayına oturtmaya çalışan bir milli takım hali var. Yani futbol ortamımız bizim biraz acımasız.
1: Evet.
2: Bu teknik adamlara karşı da böyle, yöneticilere karşı da, futbolculara karşı da. Dolayısıyla milli takımı sahiplenme konusunda bence eksiklerimiz vardı. Bir Euro 2008'de biliyorsunuz Fatih Terim Hoca ile birlikte Avrupa üçüncülüğümüz var. Dünya Kupası elemeleri, şimdi Aygül Aydın söyleyeyim. Bugün 2026 Dünya Kupası'nı oynuyoruz ya. Bundan sonra 2030'a kadar belirli aralıklarla 2030 Dünya Kupası'na eleme maçları oynanacak grupta. Şimdi bunlar belli aralıklarla 3 ayda bir, 4 ayda bir, 2 maç şeklinde oynanıyor. Biz bence oraya yeteri hazırlıkla, yeteri düzen ve planlamayla gitmediğimiz için hep işi böyle sona bırakıp son 2-3 maçta o kazanacak, öbürü kaybedecek, biz de yenersek gideceğiz noktasına getirdiğimiz için ve sürekli bir değişim içinde olduğumuz için o elemelerde gerçek potansiyelimizi gösteremediğimizi düşünüyorum. Tabii bazı futbolcular arasında diyaloglar yaşandı. İşte daha önce milli takımda tuhaf tartışmalar yaşandı. Prim olayları oldu. Teknik adamlar geldi gitti. Milli takıma bence ülkenin de basketbol ve voleybolda gelen başarılarla o takımlara daha fazla sahiplendiğini görmüşsündür muhakkak.
1: Evet, kesinlikle.
2: Şimdi ilk defa uzun zaman sonra, yani 2008'den sonra A milli takımında, futbol takımına da genç kadroya inanan bir ülke var. İnşallah, ümit ediyoruz. Onlar
1: güzel
2: da,
1: bir şekilde sonuçta alırız inşallah Türkiye olarak. Sen peki var mı sende bir umut? Nasıl diyor musun ya? Bence iyi alırız, iyi gider, şöyle gider. Bir fikrin oluştu mu?
2: Muhakkak var. Önce seni tebrik edeyim bu arada. Biz bir röportaj yaptık biliyorsun.
1: Evet, evet.
2: İlk baştan önce.
1: Evet.
2: Ama o röportajı paylaştığımızda sanki ilk maç oynanmış ve konuşmuşsun gibi. Çünkü röportajda diyor ki Aygül Aydın, izlemeyenler için hesabında da var
1: evet,
2: galiba
1: evet,
2: ama
1: evet, var, var.
2: Biz bir şekilde bir şeye hırslanmamız lazım ki evet, gerçek potansiyelimizi gösterelim diye. Bugün tam o noktadayız aslında.
1: Evet, evet, doğru, doğru, doğru. Ve bir kere bize şöyle bir şey almamız lazım. Bir kayıp.
2: Evet, yani, öyle demiştin.
1: Aynen, onu görürsek ilerleriz. Bizim dibi görmemiz lazım.
2: Tarihte de böyle oldu
1: tarihte
2: bu arada.
1: Tarihte böyle. Evet.
2: Yani 2002 Dünya Kupası'nda biz yarı final oynadık. Dünya üçüncüsü olduk biliyorsun. İlk maçı kaybetmiştik. 2008'de Avrupa üçüncüsü olduk. Avrupa yarı final oynadık. Yine ilk maçı kaybetmiştik.
1: 2002 ile ilgili bir tweet attım. Ondan sonra ben 3,5 milyon görüntülenme almış. Yemediğimde linç kalmadı. Biri evet. Ablaya söylesin, ilk Brezilya'ya yenilmiştik. Avustralya değil falan filan diye yazanlar var. Ya dedim ki yani öncelikle abla demesine sinirlendim. Konumuz buydu. Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Berkeciğimle devam ediyoruz. Az sonra güzel sorularınızı sormak istiyorsanız 0549 204 0104'e yazın.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.64 değer kazancıyla 14.446 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.28, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.473, çeyrek altın 10.978 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Ki yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
1: Aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim devam ediyoruz sevgili Berke ile Dünya Kupası'nda. Berke, böyle bizim bilmemizi istediğin, mesela gündüz şimdi kimi takip ediyor çok derin, kimi takip edemiyor. Ya şunu kaçırdılar, böyle de güzel bir olay var, şöyle de bir konu var dediğin, böyle bilmemizi istediğin. Mesela bize bugün Yeşilburun Adaları'nı öğrettin.
2: Evet.
1: Yani bilmeyenler için, ben bilmiyordum, ben Türkiye'yi takip ediyorum. Aha. Diğer Dünya Kupası'ndaki diğer olayları takip etmiyorum. Bana Yeşilburun Adaları'nı öğrettin. Mesela 70 bin lira bileti varmış, bunu öğrendim. Ben
2: Curaçao da o civardadadır herhalde. Ona neresi? Da bakalım biraz.
1: Ha, ona da bakalım. Evet, mesela ona da onu da bilmiyordum. Onu da öğrendim. Yani mükemmel. Bize böyle bilgilerle gel Berke'cim ya.
2: Ya Dünya Kupası 48 ülke var biliyorsun. Ve bu 48 ülkenin pek çoğu az nüfuslu olanlar, orada olmayı hayal edenler. Dolayısıyla onların orada yazdığı hikayeler aslında daha fazla karşılık buluyor. Neden? Çünkü bir de şöyle bir durum var. Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz, her şey süper lüks. Çok ciddi paralar harcanıyor. 15 milyar dolar var bir kere mesela. Bu da bir bilgi olsun.
1: Wow.
2: 15 milyar dolarlık bir havuzdan bahsediyoruz. Ve bu para dağıtılacak. Curaçao'nun 7-1'lik mağlubiyetinden bahsettik. Şimdi Avrupa takımları, biraz aslında ben de sana soruyla geleyim. Hı hı. Avrupa takımları hep diyoruz ya ön planda. Hı hı. Neden güzel Dünya Kupası? Çünkü Avrupalılar kendi içinde rekabet seviyorlar biraz. Kimler bunlar? İşte İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, değil mi? Sizde de futbolda en iyi ülkeler hangileri desem?
1: Tabii
2: Güney
1: ki.
2: Amerika'ya hadi Brezilya, Arjantin'i belki sayarsınız.
1: Ben direkt Barcelona ve şeyden
2: evet,
1: diyeyim.
2: İspanya'ya falan
1: derim. Gidersin. Ben de oğlandan bildiğim kadarıyla. Hı. Hani Bayern Münih bana şey diyor, Bayern Münih şeyi giyeceğim mesela. Artık şey, forma koktu. Yani 500 gece uyurken yıkayıp kurutup Bayern Münih forması giyiyor mesela. Bunun çok iyi olduğunu biliyorum.
2: Evet, Almanya oradan, işte o da.
1: Oradan geliyorum yani.
2: Bu Avrupa takımları şu ana kadar çıktığı 10 maçın sadece 3'ünü kazanabildi mesela. Bu Türkiye'de tabii,
1: bu kadar,
2: milli takımımız da
1: evet.
2: Buna dahil. Bu mesela enteresan bir istatistik. Biraz aslında futbolun Avrupa'dan ibaret olmadığını, Afrika'dan, Asya'dan, yine Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan önemli temsilciler olduğunu görüyoruz. Bizim milli takımla ilgili Avustralyalı bir futbolcu demişti ki maçtan önce. Bizim 9 oyuncumuz daha önce Dünya Kupası'nda oynadı. Tamam, Türkiye çok kaliteli bir kadrosu var ama Dünya Kupası oynamış oyuncusu yok. Haklıydı da. Bundan sonrası için mesela Paraguay'la oynayacağımız maç öncesinde ben şöyle bakıyorum. Bizim oyuncularımız da bu tecrübeyi edindiler. Yani Dünya Kupası maçı oynadılar, kaybettiler. Ama onu oynadılar. Bu bir kazanımdır. Çünkü burası çok farklı bir yer. Yani ne yaparsanız yapın. Mesela hangi meslekte bunun karşılığı nedir, nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama çok tecrübeli olabilirsiniz pek çok alanda. Mesela kendi aranızda, toplantılarda çok iyi bir konuşmacısınızdır. Hı hı. Ama 1000 kişinin önünde konferans salonuna yeri çıkıp gelin, o konuşmayı yapamayabilirsiniz. Halbuki vardır içinde.
1: Mesela benim bir avukat arkadaşım vardı. Onu yayına alacaktım. Yayına kadar geldi. Hı-hı. Tam çok iyi bir avukat. Çok iyi bir konuşmacı. Barolarda falan konuşuyor. Yayına gelecek, mikrofonun başına kalp krizi geçiriyordu.
2: Değil mi?
1: Gitti.
2: İşte.
1: Yapamadı mesela.
2: İşte böyle bir şey bu.
1: Ya evet.
2: Güzel
1: hani
2: bir örnek.
1: Olabilir hani. Ben seni rahatlatacak bir örnek vereyim.
2: Evet, gayet.
1: Bir de şey soracağım. İlk şimdi... ChatGPT'ye baktım.
2: Ben öbürünü kullanıyorum artık.
1: Cimri'yi
2: transfer oldum, evet.
1: Ben hepsini kullanıyorum. Ben biraz daha hibritim bu konuda. Şeyi soracağım sana. 1928 yılında FIFA kongresinde 4 yılda bir düzenlenecek bağımsız bir dünya futbol şampiyonası yapılması kararlaştırıldı diyor. 1928 senesinde.
2: Evet.
1: Ve ilk yapılan yer neresiymiş biliyor muydun? Uruguay.
2: İlk şampiyon da Uruguay.
1: Öyleymiş. Arjantin'le 4-2 yenerek tarihin ilk Dünya Kupası'nı alıyor o zaman.
2: Evet.
1: Sonra peki bu Uruguay ne oldu mesela?
2: Uruguay
1: Dünya Kupası'nı... Şu an var mı mesela?
2: Var yine varlar. Hatta Suudi Arabistan'da bir berabere kaldılar.
1: Ha öyle mi?
2: Evet. Gecenin maçlarından biriydi bak. Doğru soruyu mesela yine
1: Uruguay'a girerdi. Süper. Ne demek?
2: Suudi Arabistan'da tabii Dünya Kupası'nda aslında yeni... tecrübe yaşayan bir ülke ama Uruguay'dan puan almayı başardılar. Şimdi Güney Amerika diyoruz ya. Hı hı. Uruguay bu anlamda önemli bir ülke. Dünya Kupası'nın ilk ev sahibi. Çok zor. Gidemeyen
1: evet,
2: ülkeler oldu.
1: Evet.
2: Gemilerle gidildi oraya falan. Ya çok enteresan hikayeler var orada. Uruguay'da olduğu için
1: uzak
2: bir yer. Yolculuklarla
1: çok
2: tabii.
1: Uzak ya.
2: Ve yıl
1: dur bakayım biletler ne kadar. benim de benim Dünya Kupası anlayışım. Bakıyorum Uruguay. Güney Amerika'da bir ülke. Hiç giden var mı bizim dinleyicilerimizden yazsın ya. Uruguay'ı gören biri var mı?
2: Ama kim var Uruguaylı biliyor musun?
1: Kim?
2: Onu söyleyeyim bak tanıyacaksın sen de. Uruguay. İki şampiyonluğu var bu arada Uruguay'ın. 30 ve 50'de.
1: Kim?
2: Muslera vardı Galatasaray'da.
1: Biliyor. Bir kimse bilmez mi Muslera'yı?
2: Muslera'yı bilmeyen yok.
1: Evet, bilmeyen yok.
2: İşte
1: nüfusu 3,5 milyon civarındaymış.
2: Bak ben daha kalabalık beklerdim mesela.
1: Evet mesela.
2: Ben de onu
1: enteresan.
2: Bilmiyordum.
1: Valla bak biletleri de bunlar da ne pahalı bunların biletleri ve 50 bin lira. Allah Allah bu da 50 bin lira civarında vallahi yemin ediyorum.
2: Dünya kupasına bakınca böyle canımı sıkılıyor. Avrupa şampiyonası da daha ucuz olur.
1: Ama bir şey diyeceğim ay çok güzel şey resimlere bakıyorum da Güney Amerika güzel aslında yani. Tabii sıcak bir ülke sıcak. Güzel.
2: Ben de çok gitmek isterim.
1: Bir şeyi var. İlk başta bakınca tabii. Ben mesela Dünya Kupası'nın oradan çıkmış olması çok
2: enteresan mı geldi?
1: Evet enteresan geldi bana. Güzel bir bilgi.
2: İki de
1: geldi.
2: Şampiyonluğu var Uruguay'ın. 1950'de de kazandılar. Zaten yani 8 farklı şampiyon var. Dediğin gibi 4 yılda bir olduğu için çok fazla şampiyon da yok. Ve yine enteresandır. Brezilya ve Arjantin, Almanya var 4 şampiyonlukla ikinci. Brezilya, Arjantin 5-3-8 yapıyor. İki de Uruguay 10 şampiyonluk yani... 10 şampiyonluk zaten Güney Amerika'ya gitmiş durumda.
1: Vallahi diğer bravo. De, demek ki Avrupa'da. Futbolda Avrupa, Güney Amerika artık buralarda bir lider diyebiliriz.
2: Zaten Avrupa'da da Güney Amerika'dan ithal edilen çok fazla isim var. Yani orada yetişiyor oyuncular. Çünkü yani plajda başlıyorlar.
1: Orada.
2: Aynen sokaklarda Brezilya'nın o biliyorsun sokaklarını... Gittin mi bilmiyorum. Gitmediysen muhakkak izlemişsindir. Böyle daracık sokaklarda top oynuyor.
1: Vallahi ben en son Kore'ye gittim hocam.
2: Kore güzel.
1: Kore nasıl? Kore var mı bizde?
2: Kore var. Var.
1: Dünya Kupası.
2: Da var. Kore ilk maçını kazandı.
1: Ne zaman kazandı bu Kore?
2: Çekya'yı yendi. Onlar da Avrupa takımını yendi.
1: Ha, evet. Belli onlar var ya cingöz.
2: Ben Kore'yi çok seviyorum.
1: Ay ben dur.
2: Siz yeni gittiniz galiba
1: ay,
2: değil mi?
1: Ay sus anlatayım. Çantamda maske var sana bir maske.
2: Deniz mahsulleri çok iyi diyorlar ama.
1: Ay çok güzel. Bak yemekleri çok güzel. Ya yemekleri çok güzel derken öyle müthiş tatlıları falan yok mesela
2: kalamar
1: Avrupa'da.
2: Falan, değil mi?
1: Evet yani hani hep deniz ürünleri ama biraz böcek yeme anlayışları da var onların. Yani mesela onlar beni irite etti. Yani ben o tarz şeyleri hiç sevmem. Bir de deniz ürünlerinde tek sevdiğim şey balıktır. Yani çok denizin detaylı ürünleriyle çok aşırı aşırı da değilim. Orada da alerjik reaksiyon gösterebilme olasılıkları olduğu için temkinliyimdir ben o konularda. Ama mesela Kore barbeküsü diye bir şey yapmışlar tamam mı? Yani böyle bir anlayışları var. Giriyorsun abi böyle yürüyorsun gidiyorsun mangal gibi düşün. Ortaya şeyler koymuşlar. Adamlar yürürken mangal yiyebiliyorsun mesela yani. Hani pizza yemek gibi bir şey onlar için. Yani bunu yapıyorsun.
2: Street food gibi
1: evet,
2: bakıyorlar.
1: Ama fiyatlarına inanamazsın. Mesela iki kişi gerçekten dolu dolu böyle bir et yiyeceğin zaman 1800 lira 1300 lira falan ödüyorsun. Her şey dahil içinde turşusunu koymuş onu koymuş vesaire. Kore'nin enteresan bir anlayışı var. Ben Güney Kore'yi çok sevdim. Sabaha kadar istiyorum. Anlatırım.
2: En pahalı şey uçak biletiydi yani.
1: Evet en pahalı gerçekten öyle. Oteli 20 bin liraydı biliyor musun? 5 gün 20 bin liraya kalabilir misin?
2: Yok,
1: ya?
2: Yok kalamazsın çok iyi.
1: Kalamazsın.
2: Dünya Kupası'na da kazanarak başladılar. Ayağınız uğurlu gelmiş.
1: Sanırım Gülben'le biz gittik. Gülben Ergen'le birlikte gittik oradaydı. Biz okuduk üfledik onları. Onlar bu sene iyi giderler diye düşünüyorum. Bir de tabii ki çok kozmetikte bir numara. Fark evet, etsen cildim doğru. Nasıl parlıyor?
2: Görüyorum.
1: Görüyorsun. Böyle
2: daha
1: sonra...
2: önce de parlıyordu ama şimdi daha da böyle bir
1: çünkü Kore'den sonra görüyorsun. Efendim Radyo D'deyiz. Berke'ye çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben İyi teşekkür
1: geldin.
2: Ediyorum.
1: Seninle sohbet çok güzel, çok keyifli. Yine yarın inşallah görüşüyoruz.
2: İnşallah akşam da 19'dan sonra
1: yine Radyo D'desiniz. Süper. Radyo D ayrıcalığı ve D Smart ekibi.
2: Son bir şey söyleyeyim mi gitmeden? Tabii. Dünya Kupası'nda bu sene kaç maç oynanacak biliyor musun?
1: Kaç?
2: 104. Yani?
1: Bu bir işaret.
2: İşaret. Tamam. Teşekkür ediyorum. Yayınla.
1: Konuşalım.

0: kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz, dedi. YKS maratonu başlıyor. ÖSYM başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini belirtti. İngiltere'de hükümet çocukların ve gençlerin dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamak amacıyla adım atıyor. Başbakan düzenlediği basın toplantısında 16 yaşından küçük tüm çocukların sanal medya uygulamalarına erişiminin tam bir yasakla engelleneceğini açıkladı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Ayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara açık güneşli 28, İzmir az bulutlu 32, Antalya açık güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Aygül Aydın'a günaydın, günaydın efendim, günaydınlar. Aygül Hanım günaydın, iyi yayınlar. Nilüfer diyor, yazamıyorum ama kulağım hep sizde. Bugün bir karar aşamasındayım. Uygulama ile de konuştuk gece sabaha karşı. İçimdeki sesi dinleyeyim, sizi seviyorum. Sizi dinleyenleri, sevenleri de ayrı seviyorum demiş. Canım benim, güzelim benim. Günaydın Aygül, dün şarjım yoktu, dinleyemedim. Bugün buradayım, şükürler olsun demiş. Günaydın, uyandım sabahın dördünde. Bir küsüp, bir ayrılıp, bir barışıp ayrıldığım eksim nişanlanmış. Ne ara buldun da gittin diyor kendisi akrep. Hayat ne tuhaf arkadaşlar ya. Ömür öyle bir geçiyor ki. Geçmişte şöyle baktığımda hepimiz bu duyguları yaşadık. Yani siz sanıyorsunuz ki sadece size özel yaşanıyor bunlar. Hepimiz yaşıyoruz bu duyguları. İçimizde bir şey kopuyor, anlam veremiyorsunuz. Öyle bir şeye kırılıyorsunuz ki bir daha hiç toparlanmayacak sanıyorsunuz. Öyle bir şeye gönlünüz burkuluyor ki bir daha hiç ayağa kalkamayacak sanıyorsunuz. Ya işte o zaman birileri böyle elinizi omzunuza koysa da dese ki boş ya, üzülüyorsun, boş üzülüyorsun, gereksiz üzülüyorsun, hoş dese de zaten o an hiçbir şey duymuyorsun, anlamıyorsun bile, gelmiyor sana o an onun dediği şeyler. Ama zaman geçince vah be, ne kendimi üzmüşüm, ne kendimi yormuşum, ne kendimi yıpratmışım diyorsun. İşte o noktaya gelene kadar tüm mesele.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!

Efendim şimdi hayatın kısa olduğunu konuştuk. Bazen yıllarımızı birbirimizin bizi anlamasını bekleyerek birileri anlasın bizi. İşte eşim anlasın, çocuğum anlasın, anam babam anlasın diye anlamasını bekleyerek, takdir etmesini bekleyerek, verdiğimiz emeğin karşılığını almaya bekleyerek geçiriyoruz. Oysa gerçek başarı her zaman karşılık almak değil ya. Yani bir karşılık beklemek de değilmiş. Biraz geç anlıyoruz maalesef. Bazen gerçek başarı elinden geleni sadece yapmak. Bir de vicdanın rahat olduğundan emin olmak. Sonra sonucu zorlanmadan böyle bir yoluna devam edebilmeyi de başarıyorsan zorlanmadan bir sonuç alıyorsun bence. Çünkü herkes bu hayatta senin kadar emek vermeyebilir. Herkes senin kadar değer bilmiyor da olabilir. Ama bu verdiğimiz emeğin değerini asla azaltmaz. Hayat ilerliyor, zaman geçiyor ve insan bir noktadan sonra şunu öğreniyor. Emek ver, sev, mücadele et ama kendini kaybedecek kadar değil. Bazen en büyük güç kapıyı zorlamayı bırakıp kendi yoluna devam edebilmek oluyor. Merak ediyorum şimdi dün bir ikizler burcunda yeni ay gerçekleşti. Şu an yeniliklere ve yeni başlangıçlara gidiyoruz. Peki siz bugün hayatınızda neyin peşinden koşmayı bırakıp emeğinizi kendinize vermeyi seçseydiniz daha huzurlu olurdunuz hiç düşündünüz mü? 0549 204 104 hadi yazın bakalım.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.64 değer kazancıyla 14.446 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.28, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.473, çeyrek altın 10.978 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: seni hasret kaldım.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Saatler 9'dan sonra güzelliğin kozmetik hediyeleri verelim mi birazcık? Ortalık şenlensin mi? Ne dersiniz? Instagram canlı yayınımızı da açalım o zaman. Birazdan başlıyoruz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz, dedi. YKS maratonu başlıyor. ÖSYM başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini belirtti. İngiltere'de hükümet çocukların ve gençlerin dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamak amacıyla adım atıyor. Başbakan düzenlediği basın toplantısında 16 yaşından küçük tüm çocukların sanal medya uygulamalarına erişiminin tam bir yasakla engelleneceğini açıkladı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara açık güneşli 28, İzmir az bulutlu 32, Antalya açık güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam.
10: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi...

Tam radyoyu açtım Aygül, kesin gidişatı çalar dedim. Vallahi oldu diyor, öyle 9 girişimizi yaptık. Bu gidişat nasıl olacak? Ya ben şeye çok güldüm. Konser gecesi işte şimdi yazıyorlar Aygül ne yaptınız falan dedi. Bizim bir tane story'miz var, o story'yi izleyebilirsiniz. Şey Reels çektik, Aslı ile gitmiştik konsere. Ya o kadar güldüm ki. Biz biraz konserden erken çıkmak zorunda kaldık. Çok trafik olacağı için. Çok da kalabalık bir stat olduğu için biraz daha erken çıkıp araca ulaşmaya çalışıp daha erken çıkacağım. Çünkü Bahçeşehir'e gidiyorum, çok yolum uzak. Neyse tabii biz bir organizasyonu yaptık ama ayıp olmasın, çaktırmamaya da çalışıyoruz. Bu arada ben giderken sağ taraftan Aygül Hanım resim çektirecektik, sol taraftan bizim dinleyiciler. Hepimizin ortak bir noktası Tantaşçı olduğu için işte sağdan biri bağırıyordu, Aygül Hanım nereye gidiyorsunuz falan. Ben de bu arada meta gözlüğümü çektim, ortamı alıyorum, böyle kaydı alıyorum. Aslı da arkamdan geliyor. Aslı da kendini çekerken birden biz çıkarken, bu arada tereddütlüyüm, biri görüyor mu? Biri görüyor mu acaba? Biri bizi görüyor mu falan. Hani ayıp olmasın, ayıp olmasın. Göya kimseye görünmeyeceğiz çıkarken. Kafamızın üstünde tam iki tane havai fişeğin patlamasıyla ben yere attım kendimi. Arkadan Aslı bağırıyor, yere yat, yere yat diye bana. Yere yat. Ondan sonra nasıl kendimi yere attıysam, göya kendimizi belli etmeyeceğiz. Biz Y kuşağıyız yani, biz bir bomba sesi duyalım, bilmem ne kapı çarpsın, biz kendimizi yere atarız. Bizi öyle yetiştirdiler. Neyse son gün sonunda ben kendimi yere attım. Aslı benim üstüme attı kendini falan derken Aslı diyor ki, konserden erken çıkıyoruz diye yakalandık, vurulduk sanacağız. Benim ki Allah seni kahretmesin. Bir de Aslı'ya dedim ki, bana bak dedim, dikkat et, çaktırma çıkışımızı. Hani çok da telefonla yüzünü çekme, insanlar anlamasın bizim konserden erken çıktığımızı falan diye de anlatıyorum. Ondan sonra kız vurulduk diyor. Tam diyor anladı, konserden erken çıktığımızı anladı diyor. Ama bir bomba sesi yani, böyle şey gibi attık kendimizi yere, öyle böyle değil, içinde hissediyorsun. Tam atılan yerin önünden geçiyormuşuz, ne bilsin adamlar bizim çıkacağımızı. Ondan sonra zaten en son adamın biri beni yerden kaldırıyordu. Onu gördüm yani, güvenlik. Hanımefendi ne oldu? Bir şey yok. Ay dedim, biz konser için fazla yaşlandık herhalde Aslı dedim ya. Ne dersin? Biz, bence dedim, bir daha bu tarz konserleri. Ondan sonracıma işte olan oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Biz göya yakalanmadık. Bir de kaç milyon Reels izlendi. Göya kendimizi belli etmedik. Sonra tam da gitmiş altına yorum yazmış. Ben gizli iş yaparsam nasıl olur adlı çalışmamı yine yaptım, hiç merak etmeyin. Ben nasıl gizli iş yapıyorum mesela, çok iyi bilirsiniz ne kadar gizli iş. Biliyorsunuz ki ben gizli işlerimle çok meşhur bir insanımdır. İşte bu kadar, benden bu kadar oluyor, yapacak bir şey yok. İzmir'den günaydın Burçin, ben sayenizde güne güzel başlıyoruz demiş. Aygül Şeyda, ben annem şu an kemoterapi alıyor, seni dinliyoruz, bana Aygül'ü aç dedi, ona selam söyler misin? İsmi Fahriye, seni çok öpüyoruz. Fahriye teyzeciğim günaydın, daş gibisin daş. Dipçik gibisin, cıncık gibisin evelallah. Al şifanı, ondan sonra güzel günlerinden haberdar eyle bizi. Evet arkadaşlar, bu konuda niye bu kadar uzmanım mesela? Yani mesela gizli iş çevirmede ben. Pınar Tokur bana sormuştu Almanya'ya gittiğimde. Pınar'ın orijinal soruları vardır böyle. Bakalım bu sefer gittiğimizde ne gibi sorular soracak. Böyle orijinal soruları vardır. Mesela durur bir şey patlatır. Sonra böyle şok olursunuz. Hani dersiniz buna nasıl cevap vereceğim acaba? Nasıl, cevapsız kalır yani, öyle sorular sorar. Aygül sen iyi, babandan gizlenebiliyorsun diyor. Onu da sağ olsun anam yardımcı oluyor. Anam terazi burcu, iyi gizlenmeyi bilir. Çok muhatap etmiyor. Arada filtre görevinde. Sadece tek bir anlaşmamız var. Yakalanırsak seni tanımıyorum dedi bana. Yakalanırsak ben doğurmadım seni dedi. Öyle de arkasındadır evladının. D
direkt satar. Hiç şakası yok. Çünkü terazi burcu kadını her zaman kocasının yanındadır.

Günaydın Aygül Hanım. Ben İzmir'den Mehmet. Hayırlı yayınlar. Sizi çok seviyoruz. Saygılar demiş. Saygı bizden efendim. Ben teşekkür ederim. Aygül ablacığım günaydın. Bugün benim doğum günüm. Burcu ben. Abonen. Seni çok seviyorum. Sesinde huzur var. Kalbime ışıldıyorsun. İyi yayınlar. Doğum günü için Link Kozmetik hediye gönderir misin? 34 yaşına giriyorum demiş. Tabii Burcucuğum ne demek? Adresini yaz. Seve seve gönderirim. Aygül Hanım günaydın. Bankamatik astronotun bankamatik halini yapmışlar Kadıköy'de diyor. Doğum anın sana ne söylüyor diye. Hayatım, bunun için Kadıköy'e gitmenize gerek yok. Fizan'da bile olsanız astromatiği indirip öğrenebilirsiniz. Biz çağı yakaladık. Çağın ötesindeyiz biz. İstersen tuvalette bile sorabilirsin. Düşse benim reklamı böyle yaptı. Tuvalette bile astromatiğe sor. Benim pazarlama zekası.

Günaydın Aygül'üm. Dün New York İstanbul uçağında kendimi 9 saatlik uçuşta düşünerek satın aldığım cam kenarı koltuğumu bir kadın iki çocuğuyla oturmuş ve benim koridorda oturmamı istedi. Reddettiğim için de yemediğim hakaret kalmadı. Çocuğu sadece koridorda oturdu. Hemen annesinin dibindeydi ve 9 yaşındaydı. İlerleyen saatlerde kendisi de 6 yaşındaki çocuğuyla yardımcı olduğu için benden çok özür diledi ve tüm güzel dileklerini iletti. Business almadığım için cam kenarı satın alırım uzun uçuşlarda uyumak için, rahat olduğu için demiş. Hayatım, boş ver, kötüler kötü. Şimdi şöyle bir soru gelmiş. Bugün dinleyicilerinize sorar mısınız diyor, ama ben de bunu bir Reels'ta görmüştüm. Reels'ta da diyor ki sana seni istemediğini söyledi. Seni sevmediğini anladın artık o kişinin. Ama onu çok özledin. İnanılmaz özledin. O an o özlediğin duygularla onu arar mısın? Soru bu. Diye sormuşlar. Şimdi burada da bence o Reels'ı gördüğün için de olabilir. Bu soruyu soruyor bir arkadaş. Ararlar mı falan? Yani siz arar mısınız diyor. Aslında bana sormuş da ben size soruyorum. Sürmesi benden edalı küçük hanımda ayrılamam ben senden. Gözleri... Valla bana sorma. Beni karıştırmayın, ben aramam. Beni hiç karıştırmayın, o kişi ben değilim. Yani aramam, hiç de hani uğraşmam falan değil. İnanılmaz üzülürüm, inanılmaz kendi yasımı kendi içimde tutarım. Dilime vurur, en yakın dost gördüğüm biriyle belki paylaşırım, ama aramam, işim olmaz. Yani hiç kimsenin peşinde koşmam. Bazen koşulabilir, koşabilirsiniz. Ama karşı taraftan güzel bir şey alırsanız, hani bir enerji alırsanız buna değebilir. Ama ne istediğini bilmeyen insanlarla uğraşılmaz be. Yani ben aramam, benim işim olmaz. Aranmaz Aygül'cüğüm, istenmediğin yere yük olursun, rahatsız edersin. O yüzden aynı duyguda değilsen aranmaz. Mesela ben... Aslı diyor ki çıkar radyoda anlatır diyor, aramaz diyor, doğru söylüyor. Dilime vurur, vallahi çok pis, dilime vurur. Vallahi Aygül ben malım, ararım yazmış. Sevdiğim adam için geçerli, bak başka da kimseye yapmadım diyor Osman. Asla aramam, gururum çok büyüktür Aygül diyor. Burdur'dan selamlar. İnsan özleminden yansa yine aramaz herhalde. Yeni ayda bir de istenmediğin yerde ne işin var Aygül demiş. Canım bana ne söylüyorsun? Bana sormuşlar, ben de aramam diyorum. Aramam, sormam bir daha.

Aşkından ölsem aramam, yüreğime taş basar otururum, asla aramam Aygül diyor. Günaydın Aygül'üm. Kerem, ne yaptı LGS sınavında, nasıl geçmiş, hiç hikaye atmadın o gün, sormayı unuttum diyor. Hayatım, güzel, şükür halimize diyelim. Devam.

Aygül her sabah seni dinliyordum. Sen... Saçımı da sarıya boyattım. 3 ev, aylık evliliğim bitti. Adam kızdı bana, boşadı beni. Bak şaka değil vallahi diyor. Nasıl yani, sarışın olduğun için adam seni boşadı mı?

0: için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı yarım kalan cümlelere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Ne güzel bir şarkı ya. Yani Ersay Üner nasıl yazmışsın bunu kardeşim? Hani bu nasıl yazılmış bir şarkı ya? Yani mükemmel. Yedi cihan gelse bir araya seninle yan yana gelmem artık. Oldu ya hayat bu kıyamet kopsa, elim eline uzatmam artık. Vay be.
1: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
0: Aygül'üm, bu arada kardeşim hiç benden lean hediye kazanamadım dedi. Eğer kazanırsa diyor tanıştırmak isterim onunla demiş. Aygül o değil de 11 Haziran doğum günümdü. Kimse bana hediye almadı, senden beklemiştim ama diyor. Kimse yoksa biz varız hayatım. Kimse yoksa biz varız. Efendim mesajlar geliyor. Aygül ben de hayatta aramam ama daha önce aramışlığım var. Bu saatten sonra hayatta aramam diyor. Aşkımdan ölsem de aramam, ölmesem de aramam. Sonuçta ben aramam demiş. Evet güzel. Önemli olan arayıp aramamanız da değil arkadaşlar. Önemli olan karşı tarafın ne istediğini anlayıp aramak. Yani gerçekten seni istiyor mu, seninle olmak istiyor mu? Ya da seni istemiyor mu? Ya bunları anlıyorsanız bence önemli. Eğer bunları idrak edemiyorsanız kimsenin peşinden koşmamanız gerekiyor. Gerek yok yani, giden gitsin. Gitmek isteyen gidiyor zaten. Yani seven sevdiğini gösteriyor zaten. Özellikle de bunu her zaman tüm hemcinslerime söylüyorum. Tüm kadınlarıma söylüyorum. Bir erkek size ilişkisini işte ya bana ne bileyim story'ime baktı. İşte benden hoşlanıyor galiba. Bana mesaj attı, benden hoşlanıyor galiba, etkileniyor galiba. İşte ya yemek yedik, işte ne bileyim 4 saat oturduk, 5 saat oturduk. İşte sonra kahve içmeye o beni davet etti. Bunların hiçbiri bir erkeğin sevgi göstergesi falan değildir arkadaşlar. Bir erkeğin boşluk anları vardır. O ana mı denk geliyorsun, gelmiyor musun, bunu görebilirsin. Nasıl sevgi anlayabilirsin? Bir erkek çok düzdür. Ya gerçekten senden hoşlanıyorsa ve seni istiyorsa seni alamama gibi bir durumu olmaz. Çok net yazar, çok net söyler, çok net peşinde olur. Her şeye rağmen direnir, savaşır, mücadeledir. Yani ruhunda bu var zaten, fıtratında, özünde var. Ya bir erkek kılını kıpırdatmıyor ve yine de seninle yazışıyor, görüşüyor falansa seni yeteri kadar sevmiyordur ve o ilişkiyi sen sürdürüyorsundur. Sana teslim olmaya çalışıyordur. O yüzden biraz böyle mantıklı olun. Yani kadınlara buradan gerçekten de seslenmek istiyorum. Birazcık aklı başında olun. Bir erkek istiyorsa zaten sevdiğini söyler. İstiyorsa arar, sesinizi duymak istiyorsa arar. Ya ona kimse engel olamaz yani. Erkeğin doğasında bu var. Bir erkeğe kimse engel olamaz. Bir kadına engel olabilirsiniz. Bir kadına duygularla da engel olabilirsiniz. Bir kadını manipüle edebilirsiniz. Bir erkek için bu mümkün değildir. Bir erkek arıyorsa, yazıyorsa dürtüsünde, doğasında vardır. Yani bunu kafanızın bir köşesine yazıp ya bir erkek size ilgi duyuyor mu, duymuyor mu? Gidişatı çok iyi anlayabilirsiniz yani. Bu çok basit bir kural. Yani bu kadar. Çok mu basit anlattım bilmiyorum. Şimdi bir şoför arkadaşımız ne olur Aygül arabadayız gidişatı çalar mısın diye defalarca yazdı. Çaldığımı söyledim ama onun için bir daha çalıyorum. Hava atacak, yapacak bir şey yok.
2: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçarsın

0: Aa, biz bugün hiç vursunlar çalmamışız. Aa, hiç uyarmıyorsunuz.
1: Sendeki kaşlar bende de olaydı vay. Sendeki kaşlar...
0: Aygülcüm, o kadar doğru söyledin ki, erkekler gerçekten aynı fikirdeyim. Bir arkadaşım vardı, iki tane çocuklu böyle bir evliliği vardı adamın. Başka bir kadına aşık oldu. Açıkça geldi eşine aşık olduğunu, sevdiğini ve hayatın bundan sonraki sürecin böyle yaşamak istediğini. O kadar diyor şey bir adamdı ki diyor, sakin, sessiz, evine bağlı bir adamdı ki. Ve gerçekten gitti, evlendi, ayrı bir yuva kurdu. Oradan çocukları oldu. Ve mutlu herhalde, bilmiyorum diyor ama... Ben o örneği hiç unutmam demiş, öyle yazmış o da. Evet, bu doğru, bu doğru yani, bu kadar basit bir şey. Bir erkek göze alabiliyorsa seviyordur, aşıktır ve o hayatı o kadınla yaşamak istemiştir ve bitmiştir, konu kapanmıştır. Bunu bir erkek yapabilir mi? Yapabilir. Ama ona kadar değer görmemişse, o kadını öyle değer görmemişse de mundar eder, biraz orayla biraz orayla takılabilir. O yüzden bunlar mümkün, bunlar hayatın gerçekleri. Hiçbir şeyi yadırgamayın, hiçbir şeyi eleştirmeyin, hiçbir şeyi kınamayın. Hayatta her şey bizim için, her şey başımıza gelebilir. Bugün aa ben hayatta aldatmam dersiniz, yarın aldatan insan siz olursunuz. Ben hayatta aldatılmam dersiniz, aldatılan insan siz olursunuz. O yüzden çok büyük konuşmamak lazım. Her şey bir deneyim. Hayatta her şeyi yaşayabiliriz. Her şey bizim başımıza gelebilir. Evliyken de yaşayabilirsiniz, evli değilken de yaşayabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün olabilir. Ama sadece o doğru olan şey ne? Doğru olanı yapmak ne? Dürüst olmak ve vicdanınız. Vicdanınız çok önemli. Vicdanınız rahat mı? Ne kadar bu konuda vicdanınız rahat? O yüzden 3K kuralını uyguluyoruz. Karışmıyoruz, konuşmuyoruz, kınamıyoruz. Bu 3K kuralı hayatımızı kurtaran 3K'dır arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Hiç kimseyi de yadırgamıyorsunuz. Herkes her şeyi yapabilir. Yarın ben de yapabilirim, sen de yapabilirsin. Öbür gün öbürü de yapabilir. Mümkündür. O yüzden büyük konuşmamak gerekir. Konuştuğumuz her şeyi zaten yaşamadan ölmeyeceğiz bu dünyadan. Ve bu dünyadan öleceğinizi bilmenizi istiyorum. Bir kere daha hatırladım. Öleceksiniz yani. Hani bu uzun soluklu bir şeyiniz yok. Bir hayat temponuz yok. O yüzden bu hayatı mümkün oldukça vaktiniz varken kendi istekleriniz doğrultusunda yaşamaya özen gösterin. Konfor alanlarınız için değil, gerçekten mutlu olduğunuz yerler için çaba sarf edin ve gayret gösterin. Eğer hani konfor alanları için yaşıyorsanız, o zaman sizi ne diyeyim, vursunlar.

Şimdi Hacer yazmış bana, Gürkan'la birlikte izliyor, saç boyayarak seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan et. Hacer, Gürkan'ın ellerindesin, saçların sarı oluyor hayatım, dikkat et. Vursunlar, ne diyeyim?

0: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.64 değer kazancıyla 14.446 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.28, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.473, çeyrek altın 10.978 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Diyes Damat'ta, ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
4: Damat. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para.

Efendim radyo D'desiniz. Ay günaydınla günaydınlıyorsunuz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gerçekten bu beni çok üzüyor. Sizlerle olmak çok keyifli, çok güzel, çok mükemmel. Hayatta insanı gerçekten zengin yapan şey sahip oldukları değil paylaşabildikleridir diyoruz. Dinimizde de cömertlik sadece para vermek değildir arkadaşlar. Bir insanın zamanını paylaşmasını, bilgisini aktarması, aynı zamanda bir gönlü onarması, bir ihtiyaç sahibine el uzatması da, bir hediye düşünüp alıp götürmesi de bir cömertliktir. Düşünsenize bir parça kendinizden, kendiniz kullanmıyorsunuz ama başkasına hediye veriyorsunuz. Bu bir cömertliktir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Sadaka malı eksiltmezler. Çok severim bu sözü ve ifadeyi. Çünkü verilen şey aslında kaybolmaz. Bazen bir dua olarak geri döner. Bazen bir kapının açılması olarak. Bazen de en zor zamanınızda karşınıza çıkan bir iyilik olarak.

Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aman yarabbi, 16 Haziran 2026, 16.06.2026. Peki bugüne yüzyıllar sonra dönüp birileri bugünü dinlemek istediğinde bu podcast'i biz dünyada yokken ne hatıra bırakalım 16.06.2026'ya? Diyelim ki hayat bazen bize hep daha fazlasını biriktirmemiz gerektiğini öğretmeye çalışıyor. Daha çok para, daha çok eşya, daha çok arsa, daha çok başarı, daha çok güvence istiyor. Ama yıllar geçtikçe insan başka bir gerçeği fark ediyor. Bu dünyada yanımızda götüreceğimiz şey sahip olduklarımız değil, dokunduğumuz hayatlar ve anıldığınız şekliyle gideceksiniz. Bir gün dönüp baktığımızda hatırlayacağımız şey hesabınızdaki rakamlar değil, zor zamanlarınızda elinden tuttuğunuz insanlar olacak. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir yaşlının duası, bir dostun kalbinde bıraktığınız iz ya da bir dostunuza verdiğiniz minicik bir hediye olacak. Çünkü Allah bazı kullarını vermek için seçer. Bazı insanlar vardır, girdiği ortama bereket getirir. Bir sofraya oturduğunda paylaşır. Birini üzgün gördüğünde teselli eder. Bir ihtiyaç duyduğunda el uzatır. Belki cebinden verir, belki vaktinden verir, belki de sevgisinden verir. Bu insanlar genelde yalnız kalan insanlardır. Ve işin en güzel tarafı şudur. Gerçek cömertlik elinde çok şey varken vermek değildir. Kendin mücadele ederken bile başkasını düşünebilmektir. Aslında vermek odur. En güzel tarafı budur. İşte o zaman sadece iyi biri olmazsın, Allah'ın rahmetine vesile olan biri olursun. Bazen verdiğiniz şey size hiç beklemediğiniz bir kapıdan geri döner. Bir dua olur, bir fırsat olur, bir hastalıkta günü gelir şifa olur, bir çıkmazda yol olur. Çünkü iyilik kaybolmaz. Biz görmesek de, unutulmuş sanılsa da Allah hiçbir iyiliği zayi etmez. O yüzden kalbinizi daraltmayın. Paylaşın, sevginizi paylaşın. Bilginizi paylaşın, vaktinizi paylaşın, imkanınızı paylaşın. Çünkü insanın gerçek zenginliği bankadaki rakamları hiçbir zaman olmayacak. Arkasında bıraktığı dualarla ölçüşecek. Ve belki de bu dünyada kurabileceğiniz en güzel miras, insanların ardından Allah ondan razı olsun diyebilmek olacak. Hadi gelin bugün birini sevindirin, bir gönle dokunun. Çünkü bazen bir insanın kaderini değiştiren şey büyük mucizeler olmuyor. Tam zamanında karşısına çıkan bir iyi kalptir. Bugün bir faydanız olsun birilerine. İnşallah karşınıza çıkar. Karşınıza çıkması da nasip işi. Öyle her zaman her istediğinize yardım edemiyorsunuz. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz, dedi. YKS maratonu başlıyor. ÖSYM başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini belirtti. İngiltere'de hükümet çocukların ve gençlerin dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamak amacıyla adım atıyor. Başbakan düzenlediği basın toplantısında 16 yaşından küçük tüm çocukların sanal medya uygulamalarına erişiminin tam bir yasakla engelleneceğini açıkladı.
1: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

16 Haziran Salı gününde Radyo D'de öğleden önce yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Herkese keyifli, güzel bir Salı günü diliyorum bir kez daha. Emre Fel'le bu saatin açılışını yaptık. Bir Güldün bize eşlik etti. Bu kez Semih Cenk'le devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda harika konserlere imza atmıştı. Ve bu yazda yine süper konserlerle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Ümit Sayın parçası uzun yıllar önce Tarkan'dan dinlemiştik. Tarkan'dan dinlemeye alıştığımız parçayı Gökhan Türkmen'le birlikte Ümit Sayın yeniden yorumladı. Dön Bebeğim bize eşlik etti. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri. Keyifli dakikalar salı gününde bir başka güzel işbirliğiyle devam ediyoruz. Can Bonomo ve Mabel Matiz şimdi Radyo D'de. Kalbi hepten kırıklara. Hatalı.

0: sonra Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz.

Yılımda Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası İhracat Finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Twitter'inde çok fazla konuşulan isimlerden biri Elon Musk ve serveti geçtiğimiz günlerde açıklandı tekrar. Artık trilyon dolar seviyelerinde ve bu rakamın büyüklüğünü anlamak için haberi veren internet sitesi birkaç örnek vermiş. Mesela 1 dolarlık banknotlar ucuca eklense dünya ile güneş arasındaki mesafeyi bile aşacak uzunluğa ulaşıyor demişler. Ve serveti de 100 yıl boyunca her gün yaklaşık 27 milyon dolar harcansa bile bitmiyor. İnanılmaz gerçekten. Milyonlarca ev satın alabiliyor gibi gibi böyle uzayıp giden bir liste var, örnekler var. Kısacası Elon Musk'ın serveti artık bir kişinin değil küçük bir ülkenin ekonomisiyle yarışacak düzeye gelmiş durumda. Ama muhtemelen, öyle tahmin ediyorum, hala kendisi bu ay biraz tasarruf yapmam lazım diyordur herhalde. Demiyor mudur? diyordur. Peki. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

Var. Batman hayranlarının uzun süredir beklediği haber geldi. Batman 2 sonunda sete çıktı. Robert Pattinson Gotham'ın karanlık sokaklarında Batman olarak geri dönüyor. Bu Batman filmlerini de anlamıyorum gerçekten. İkincisi yok muydu bunun? Yani birçok Batman filmi var. Hangisi birinci, hangisi ikinci? Hep karıştırıyorum. Ve şimdi The Batman 2 yakında sinema severlerle buluşacak. Yakında dediğim 1 Ekim 2027'de vizyona girmesi planlanıyor. Yeni Batman geri dönüyor diyebiliriz. Gotham rahatlayabilir mi bilmiyoruz ama sinema salonları, ışıkları şimdiden kapanmaya hazır. Merakla beklenen filmlerden biri sinema dünyası için. Efsanevi çizgi roman hikayesi The Long Halloween'dan ilham alacağı ve Harvey Dent'in dönüşümüne odaklanacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde yine ayrıntılar da kesinleşecektir. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman senin.

0: Radyo D'de dinledik. Birazdan Eller Üzer Burada olacak. Serkan Nişancı ile geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.523 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.70'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.442, çeyrek altın 10.925 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Ay gaz diyorum.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

Yapay zekaya 2026 Dünya Kupası'nı 100 bin kez oynatmışlar ve ortaya ilginç bir sonuç çıkmış. Sport Radar'ın simülasyonlarına göre turnuvanın en büyük favorileri İspanya ve Fransa olarak öne çıkıyor. Milyonlarca ihtimal hesaplanıyor. Şampiyonluk Kupası için en güçlü adaylar belirleniyor. Ama futbolun güzelliği de işte burada başlıyor aslında. Çünkü yapay zeka ne kadar hesap yaparsa yapsın, sahada bazen bir gol, bir hata ya da bir sürpriz tüm tahminleri alt üst edebiliyor. Mesela dün akşam İspanya yaşadı bunlardan bir tanesini. Ve biz de ilk başımızı kaybettik ama öyle çok da üzülmeye gerek yok. Cumartesi günü ve sonraki maçta bunu telafi ederiz diye düşünüyorum. Yani öyle algoritma favoriyi seçiyor ama futbol yine bildiğini okuyor diyebiliriz. Yani hafta sonu da yine bildiğini okuyacak ve eminim ki güzel bir sonuçla oradan ayrılacağız. İlk puanlarımızı alacağız diye düşünüyorum. Bu arada Dünya Kupası'nı Radyo D'de de takip edebilirsiniz. Her sabah 7'de 7-8 arası ve yine akşam 19-20 arası Radyo D'de Dünya Kupası heyecanı burada sizinle buluşuyor. Kaçırmayın.

0: kesipimi.
1: Yeter!
2: Alev Alev ve Göksel Radyo D'de konuğumuz oldu. Biliyorsunuz gün içerisinde Radyo D'de yeni parçalar keşfetmeye devam ediyoruz. Her hafta Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar buluyor. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
3: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle gişe liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Karta konseri.
3: O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonun arkasışım.
2: Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıllan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Reklam.

Manifest ve Ajda Pekkan'la hileliyle yeni saatin açılışını yaptık. Stüdyoda Ede biliyorsunuz her hafta sürpriz isimleri konuk ediyoruz. Ve kaçırdığınız bölümlere de YouTube sayfamızdan ve aynı zamanda radyode.com'dan podcastlerden ulaşabiliyorsunuz. Bu hafta yine sürpriz konuklar olacak. Takipte kalın ve sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Radyode.com'dan hepsine ulaşabilirsiniz. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Umur Doma ve Hande Ünsal konuklarımız. Gel şimdi Radyo D'de.

arabasının bilet fiyatları çok fazla tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor biliyorsunuz. Ve bilet fiyatları rekor seviyeye çıkmış durumda. Final maçında en pahalı koltukların 32 bin dolara kadar yükselmesi büyük bir tartışma yaratmıştı. FIFA bu fiyatların piyasa koşullarını yansıttığını ve kara borsayı engellemeyi hedeflediğini savunmuştu. Hala da böyle savunuyor ama uzmanlar Amerika'daki spor etkinlikleriyle yapılan kıyaslamaların Dünya Kupası ölçeğini tam olarak yansıtmadığını söylüyorlar. Dinamik fiyatlandırma sistemiyle birlikte biletler geçmiş turnuvalara göre çok daha pahalı hale geldi ve kısacası Dünya Kupası artık sadece futbol değil, aynı zamanda kim ne kadar ödeyebilir turnuvasına da dönüşmüş durumda. İnanılmaz gerçekten, 32 bin dolar ve bakıyoruz, maçları da izliyoruz yani. Stadyumlar da dolu. Demek ki insanlar verebildi bu paraları ve başka ülkelerden de oralara gidebildiler. İnanılmaz, finali izlemek için 32 bin dolar verir miydiniz? Büyük tartışma. Peki, önümüzdeki dönemde daha da alevlenecektir bu tartışma. Takipteyiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Yakın geçmişten parçasıyla Sertab Erener Radyo'da bize eşlik etti. Asla dinledik. Az sonra Ay Ay burada olacak. Sıla Şahin ve Samet kardeşlerle geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo'da Top 20.
5: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
4: Radyo'da Top 20.
6: 104'te Radyo'da.
5: Radyo'da birazdan Sıla Şahin ve Samet kardeşler. Ay ay. Yo.

0: Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Bankam Tombank, kartım hadi.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
8: Baba büyüksün.
7: Diyerek babasına sarılıyor.
9: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
10: İyi akşamlar.

Korku dizisi From'un gizemli kasabası gerçek bir emlak ilanına dönüştürülmüş geçtiğimiz günlerde. Dizide herkesin girip çıkamadığı Fromville kasabasındaki bir ev sanki gerçekten satılıyormuş gibi internete koyulmuş ve ilanda kasabadan çıkış yok ve gece dışarı çıkmayın gibi detaylar yer alıyor. Kampanya kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmış durumda. Yani ev güzel, manzara var ama tek küçük bir sorun var. Taşınırsanız muhtemelen bir daha taşınamıyorsunuz. Orada kalıyorsunuz. Böyle bir ilan yapmışlar ve dizinin tabii daha fazla ilgi çekmesi için de yapılmış olabilir. İlanın daha fazla ilgi çekmesi için de yapılmış olabilir. Güzel, günün gülümseten haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

ile Radyo DD bizimle buluştu. Salı günündeyiz ve gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Özellikle yine büyük şehirlerde yoğun trafiğin olduğunu görüyorum. Hala güne kendini hazır hissetmeyenler var, hissediyorum ve hala güne hazır hissetmeyenler için sıradaki parça gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

0: Konuğumuz oldu. Az sonra Sezen Aksu burada olacak. Aşk dansıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.510 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.30, euro 53.74'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.459, çeyrek altın 10.953 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Altan Taşçı konserleri için geri sayım devam ediyor. 12 ve 13 Haziran'da İstanbul'da harika iki konsere imza attı biliyorsunuz Altan Taşçı. Ve 1 Temmuz'da da yoğun istek üzerine yeniden İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda muhteşem bir konsere imza atacak. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsoru olduğu konserlerin biletlerinin satışta olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Ve yine davetiye kazanmak için bizi dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Devam eden konser takvimi ve çok daha fazlası için Instagram hesabımızdan diğer ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Radyo D 104 olarak aratmanız yeterli. Unutmayın, burası Radyo D. Burada kazanmak çok kolay.

Buse Doğan Radyo'daydı, dinledik. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Yarın çarşamba gününde hafta ortasında yine öğleden önce buluşacağız ve gün ortasına doğru birlikte ilerleyeceğiz. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Kazanmak için yine gün boyunca bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben giderken Ece Gürsel şimdi konuğumuz oluyor. Sokak Kafası Radyo'da.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Haydi.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Smokin bizim işimiz.

Hafta ortasında ilk yarı, aynı zamanda Salı günündeyiz ve siz her nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla Radyo D'de zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel.

Radyo D'desiniz. Teoman Şarkıları Projesi bizlerle buluştu. 27 şarkılık bir proje albüm. Birçok isim onun şarkılarına hayat verdi. Mart ayında bizlerle buluşmuştu. İşte o şarkılardan biri Kupa Kızı ve Sinek Valesi, Teoman farkıyla Radyo D'de.

0: Hafıza Aslı, Hafızanın Gücü. İşte 27 şarkılık Teoman albümünden Buray farkıyla Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni dinledik. Mart ayında bizlerle buluşmuştu bu albüm. Ve bu kez dedik ya Hafızanın Gücü diye. 2021 yılına gidiyoruz. 9 Nisan'da bir hayli gündem oldu. Popüler müzik listelerinde kendilerini benimsettiği ikilem. Kaybolurum gülüşünde şimdi şarkıları. Radyo D'de.
1: Geçiyor gündüz gece bir takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden.

enteresan, biraz da farklı bir isim. Kalben, sevmek ve sevilmek arzusundan doğan bir şarkı. Saçlar, Radyo D'de sizlerle buluştu. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Biz yine burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. En iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

0: Tekin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Seviyorsan sebebi çok. Süpersiz ve gemisi yok.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Elbette bulacaksın.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
0: DS Damat.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Rock tarzın başarılı gruplarından dumanı geride bıraktık ve dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.512 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.462, çeyrek altın 10.959 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
4: Şemsiye almalı mıyım?
5: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
6: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo D'de sıradaki şarkı konseptimiz var. Mottolarını sizler belirliyorsunuz, bizlere ulaştırıyorsunuz Instagram ve WhatsApp'tan. Biz de bu mottoları buluşturup sıradaki şarkıyı Radyo D ayrıcalığıyla sizlere dinletiyoruz. Hadi gelin birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı uzak olup yakın hissedenlere gelsin.
2: Radyo D.

geride bıraktığımız Mayıs ayının ilk haftasında bizlerle buluşturdular. Kariyerinin 30. yılını özel bir albüm projesiyle kutladı Ümit Sayın. Ve Bengül'ün de yer aldığı bu albümde Ya Sen Gidip De isimli şarkılarını Radyo D ayrıcalığıyla dinledik. Onları geride bıraktık bu kez Afra, Maziden isimli şarkısıyla. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle Gişe Liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyli Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Radyo D.
4: Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Gül.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçen! Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye
8: QNB'ye
7: geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Göksu Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
4: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Garaj Oto
7: Expertise.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: devam ediyor. Onlardan biri de Masum Kırmızıgül. Yarın yani 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Park açık hava sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Ve Radyo D'yi bu dakika itibariyle dikkatli dinleyenler, ilerleyen dakikalarda yarın yani 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Park açık hava sahnesinde gerçekleşecek olan Mahsun Kırmızıgül konserine Radyo D ayrıcalığıyla gidebilme imkanı yakalayabilir. Günün şanslı 3 çiftini belirleyeceğim. Dediğim gibi kulağınız burada, yani Radyo D'de olsun, çünkü Radyo D her zaman olduğu gibi kazandırmaya ve Radyo D dinleyenler kazanmaya devam ediyor. Hande Yener'i geride bıraktık, kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.550 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.80'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.469, çeyrek altın 10.971 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz.

0: ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonun arkasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz. Yılbaşında kafaya takılan...
7: Huni.
6: Değil.
8: Kruvaza.
6: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
7: Yok, ne alaka?
6: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız tamam. Harfiye almadınız bana?
8: Tamam kaybı.
7: Hiç yardımcı olmadınız.
8: Aa, Allah'tan korktum. Özgür Hanım.
9: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.
10: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: yaşayamazsın.
1: Biz birçok etkinlikte heyecanı ve atmosferi aktarmaya devam ediyoruz. Mesela geride bıraktığımız hafta sonu Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ikinci ayağı ülkemizde gerçekleşti. İlk etabıyla Çeşme Şifne'de. Ve oradaki heyecan atmosferi sizlere aktardık. Bir de aynı zamanda MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa Büyük Motosiklet Festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Ve yıldızlar da sahnede olacak. Motosikletler de bir yandan pistte. 2 Eylül Çarşamba günü Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe günü Emliza, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma günü Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu ve Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar günü Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz üçlüsü. Yine Afyon Motofest 2026'da sahne alacaklar bu takvime göre. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Biletler Park Afyon AVM'de ve vidipass.com'da. Ve bu senede yine Afyon Motofest resmi sponsoru da biz Radyo D olarak 2-6 Eylül tarihleri arasında canlı yayınlarımızı oradaki, yani Afyon Motofest'teki canlı yayın aracımızdan sıkı bir ekiple Radyo D olarak gerçekleştireceğiz. Davetiye kazanmak içinse kulağınız burada, Radyo D'de olsun.

yaz çocuklar eğlenceye ve festivale doyacak gibi gözüküyor. Kocaeli Eğitim Vakfı ve Çocuk Festivali gerçekleşiyor. 27 ve 28 Haziran Cumartesi Pazar günü ve yine dediğim gibi Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da çocuklarla buluşacak ve siz değerli ailelerle Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali. Cumartesi günü büyük konser gerçekleşecek. Gamze Kartal sahne alacak. Maşa ve Kocaeli Çocuk Tiyatrosu, açık hava sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve çok daha fazlası. Üstelik bir biletle iki gün sınırsız eğlence sizi bekliyor olacak. Yani ailece unutulmaz bir festival için siz de yerinizi Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'ne ayırın derim. 27-28 Haziran'da yine medya sponsorluğunu Dream Türk ve Radyo D'nin gerçekleştirdiği bu festivalde biletler de biletini al da buradan da hatırlatayım dedim.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo'da 104 hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Sizler nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Bu arada aynı zamanda İzmir, beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü 17 Haziran yani yarın çarşamba günü Kültür Park açık hava sahnesinde İzmir'de Mahsun Kırmızıgül sevilen şarkılarıyla, hayranlarıyla buluşacak. Bu konsere gidebilmek için yapmanız gereken tek şey şu an itibariyle kulağınızı dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü ilerleyen dakikalarda belli mi olur, her an kazanan o üç çiftten biri belki de sen olabilirsin.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
4: Radyo'da sahne.
3: Radyo'da. Radyo'da birazdan Göksel, Alev Alev.

bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Kamu spotu.
4: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

de WhatsApp attı 0549-204-0104'e. Adını soyadını yollayan günün şanslı 3 ismi. Bir de İzmir'de ise 17 Haziran Çarşamba günü İzmir'de gerçekleşecek Masum Kırmızı Gül konserine gidebilme imkanı yakalayacak. Sevdiği bir kişiyle beraber kültür açık havada gerçekleşecek İzmir'de. Hadi bekliyorum mesajlarınızı.

0: Bu arada geçtiğimiz günlerde grubumuzun dergisi Hürriyet Seyahat 3 aylık yaz sayısı raflarda yerini aldı. Gülay Barbaros Altan'la da çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik dergi üstüne. Bavullar hazır ama yaz nereye gidilir sorusunun cevabı da Hürriyet Seyahat yaz yazısı sayısında. Hani Didim'den Kuşadası'na, Fethiye'den Urla'nın gurme adreslerine, komşu adalardan Selanik'e uzanan dopdolu bir yaz rehberi Hürriyet Seyahat'te sizi bekliyor. Ülkemizin en harika koyları, balayı için romantik oteller, Madeira'nın çiçekli rotaları ve mutluluğun ülkesi Bhutan'da. Yine bu sayıda, kısacası yazın tadı Hürriyet Seyahat'te bir başka. Ve dediğim gibi Hürriyet Seyahat yaz sayısı artık raflarda yerini aldı. Özellikle yaz tutkunlarını bekliyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından kulağınız burada olsun, çünkü dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en ilerlik geri dönüyoruz.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yarın akşam İzmir Kültür Park'ta Mahsun Kırmızı Gül sahne alıyor. Ve günün şanslı 3 ismini belirledim. İzmir'den Birgül Kızıl, Salah Sertaç Tuncer ve Sertaç Güleryüz. Mahsun Kırmızı Gül konserine gidebilme imkanı yakaladı. Sevdiği bir kişiyle beraber günün şanslı 3 ismi Radyo D ayrıcalığıyla buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Dediğim gibi Radyo D dinleyen kazanmaya, Radyo D gün içi kazandırmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber popüler müziğin en iyi örnekleri burada. Radyo D 104'te.
1: Gözlerim seni ararken

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle Gişe Liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksa

Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
3: Her zaman Kiyalı.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifrelerin

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.467 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.72'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.460, çeyrek altın 10.954 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, Oyuncak

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Merterok Meydanı, Çağlayan Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahlarında trafik zaman zaman ağır ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye hattında seyir hızı düşük. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde oldukça etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı her iki yönde de etkili seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Santaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
0: Radyo D'de birazdan Derya Ulu. Hani.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşamlar.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.497 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.456, çeyrek altın 10.948 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel meseleler, Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. Dezenformasyona Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemli rica olunur ifadeleri kullanıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artarak 32 milyondan 34 milyon 361 bine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir açık güneşli 33, Antalya açık güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın

0: radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: sevgili dinleyenler. Benim canlı yayın aracımızdan ilk yayınım olacak. Radyo D'de bugün merkez stüdyoda değiliz. Dışarıdayız, canlı yayın aracımızdayız. Bugün işbirliği yaptığımız La Vega Project'ten yayınımızı gerçekleştireceğiz. Konuklarımız var. Muhteşem bir sanatçımız var, Batu Akdeniz. Onun dışında şirketin CEO'sundan tut sanat danışmanına ve bugün bir de geldim burada bir oyuncu kardeşimle. Yıllar önce aynı filmde oynamışız. Balemir'le karşılaştım. Bugün konuklarımız bol yani sevgili dinleyenler. Nereden başlayayım bilmiyorum. En büyüklerimiz, kıdemli olandan başlayayım. Şöyle Nedim abiyi bir alalım ilk önce. Nedim abicim selamlar.
1: Selamlar canım benim.
0: Merhabalar, nasılsın?
1: Kaçıncı yayınımız oldu bu sene?
0: Senle evet bayağı yapıyoruz yayın. Her sene bir yayınımız var.
1: Var.
0: Vallahi. Bir de yaymadığımız yayınlarımız var. Yani
1: onları Türk halkı hazır değil.
0: Hazır değil. Yani işte Metin Akpınar'ın olduğu falan yayınlarımız vardı.
1: Var, var.
0: Onları fazla.
1: Hiç değinmeyelim.
0: Ya. Ama iyi görüyorum seni her seferinde.
1: Sağ ol.
0: Hep böyle üreten, iyi ekiplerle çalışan. İşte sen birçok sanatçının da işlerini yapıyorsun ama hep iyi görüyorum seni, güzel görüyorum.
1: Güzel bakan göz güzel görür.
0: Eyvallah. Nedim abi hoş geldin.
1: Eyvallah.
0: Ve efendim şirketimizin CEO'su sevgili İsmail Bahadır. Değil mi?
2: Evet.
0: İsmail abicim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: Siz de hoş geldiniz bu arada.
0: Evet, aslında biz sana geldik değil mi abi? Biz sana geldik vallahi. Şimdi normalde kaçıncı katta La Vega?
2: Zemin kat aslında. Bir zemin stüdyo olduğu için ağırlığında. Eksi bir diye.
0: Ama oraya böyle araba girecek tavan yükseklikte falan müthiş stüdyolar.
2: Stüdyo olarak evet geniş. Yani 1500 metrekare gibi bir şey var aslında. Alan var aşağıda. Asma katıyla birlikte.
0: Harika.
2: Totali o kadarı buluyor. Tavan yüksekliği ortada 6 metreye kadar çıkıyor. Araç girişi de var içeriye. Evet.
0: Maşallah. Acaba içeri mi sokalım arabayı, canlı yayın aracını acaba?
1: Aslında onu yapabilirdik.
0: Var mı araç girişi sokalım?
1: Var var.
0: Nasıl?
1: İçeriye araç sokup çekimi yapıyoruz.
0: Keşke canlı yayın aracını da içeri soksaydık.
1: Bir sonrakini de orada yapalım.
0: Biz sonrakine canlı yayın aracını içeri sokuyoruz. Şimdi İsmail abi anladığım kadarıyla çok renkli, çok da tatlı bir yönüm var. Şimdi CEO olunca biz mesela Kanal D'den falan hani fazla böyle işi sulandıramıyoruz İsmail abicim biliyorsun. Ama sen öyle bir adam değilsin. Farkındayım. Şimdi burası tabii birçok birimin olduğu, birçok işin yapıldığı büyük bir şirket La Vega. Ama onun öncesinde La Vega ne demek oradan başlayalım.
2: La Vega aslında bir manifest. O da şu, Dominik'te beğendiğimiz böyle çok beğendiğimiz bir şehir olduğu için yani manifest anlamında La Vega olabilir mi düşünürken, konuşurken evet olsun ne olabilir ki diye aslında karar verdik ama içinde bir sürü şey barındırıyor tabii ki La Vega. Anlam barındırıyor işte. Zaten isminin içinde var. Yani La'sında, Vegas'ında vesairesinde. Hı hı. Ve bütünleşildi bizim tarafımızda da. Her zerreye de uydu. İçinde bulunduğu bütün sektörlere de. Ama esas çıkış noktası dediğim gibi Dominik'teki en büyük üçüncü şehir yanlış hatırlamıyorsam.
0: Dominik'teki en büyük üçüncü şehir. Ya ben de bu zamana kadar çok prodüksiyon şirketi gördük. İşimizle alakalı gidiyoruz stüdyolar falan. Ama birçok şeyin aynı anda yapılır olduğu ve bir okul gibi birçok birimin olduğu nadir görüyorum. Yani içeride müzik kaydediyorsun, aranjesi yapılıyor, mixi, masteringi yapılıyor, klibi çekiliyor. Artı geldin film çekmek istiyorsun, ona kadar her şey yapılabiliyor. Yani tamamen A'dan Z'ye her şey yapılıyor.
2: Yeni tabir şey diyorlar bu A'dan Z'ye, yeni nesil uçtan uca olarak tabir
0: uçtan
2: ediyor.
0: Uçtan uca. Vallahi.
2: Ama production ve sound tarafında evet yani uçtan uca bütün hizmetleri verebiliyoruz.
0: Evet. Paket program da denilebilir hatta yani hepsi. Değil mi? Teslim bir şekilde.
1: Anahtar teslim.
0: Anahtar teslim.
2: En eskisi de bu işte. En eskisi anahtar teslim de A'dan Z'ye oldu. Şimdi Gen Z uçtan uca diyor.
0: Şimdi işte yaşını konuşturdu Nedim abimizle. Nedim abi sen tabii her zaman yani yaşının gerektirdiği durumlarda dal.
1: Tabii.
0: Eskiden yeniye. Şimdi Z kuşağın bildiği şeyler var. Dünya Kupası'nda yeni kurallar konulmuş. Z kuşak kuralları deniliyor. Ondan sonra eski nesil bilmiyor. Japonya'daki bir spiker biliyorsunuz. Bilmiyormuş su molası ne bunlar ne yapıyor falan diye. O yüzden çok önemli. Biz çünkü eski kuşak, yeni kuşak dünyada da kopmuş durumda. Ayrılmış durumda yani. O yüzden sana çok ihtiyacımız var bugün.
1: Evet.
0: Nedim abi. Peki İsmail abi, neresinden başlayalım bilmiyorum ama hangi birimden anlatmaya başlayalım? Sen şirketin CEO'su olarak yani müzik tarafından mı, çekim tarafından mı? Bir de yani sen çok aslında kafalar karışmasın diye girmek istemiyorsun ama oyun prodüksiyonları, yani kaç tane oyun yapılmış?
2: 20'ye yakın oyun yaptık, evet.
0: Evet, ve yerli milli bir şirket yapıyor bunu yani.
2: Doğrudur. Genel, tamam, bu Türk bir ekip diyelim.
0: Yani bir Türk ekip yapıyor. Bence bunu da konuşmak lazım. Bu da çok kıymetli. Dünyada uçmuş gitmiş bir sektör. Evet. Hani biz neresinden yakaladık o pazarı? Sizin sayenizde yakalamışız gibi yani resmen.
2: Yok yani, çok daha büyük Türk firmaları var tabii var. Ki. Biz tamamen amatör ruhla başladık. Aslında şöyle bağlamış olayım o kısmında. Yani prodüksiyon kurucu ortakların da çocukluk hayali, işte mektebini okudukları ama alaylı da oldukları bir alan aslında. Prodüksiyon hep var hayatımızın. İlk yani burada La Vega'dan da önce var olan bir süreç aslında o. O yüzden onu tabii ki ayıramayız asla. Ama 2018'de dijital marketingin 2022'ye geçeyim oradan çok hızlı bir şekilde. Çünkü o süreci tamamladıktan sonra 2021 sonu, 2022 başında biz mobil oyun üretmeye başladık aslında. Hem Apple Store'da hem Play Store'da, daha doğrusu mağazalarda diyeyim ben buna, hepsini publish ettik. Tüm süreçlerini biz tamamladık. Bunda deneyimli bir ekip de yoktu. Tamamen amatör ruhla başladı. Geçen sene itibariyle de artık oyun, yani gamerların tırnak içinde tabir edeceğim, bildiği Steam'in, yani PC tabanlı oyun üretmeye başladık ve Steam pazarında yayınlıyoruz. Bir oyunumuz yayında şu an, adı Space Frost'tu. Şu an Steam'in Next Fest kısmında, onlar her quarter'da böyle bir Next Fest düzenliyorlar. Şu an Steam'in Next Fest dönemi ve bizim de Patchkins adında bir multiplayer bir oyunumuz var. Şu an Next Fest öncesinde, yani erken erişimde, daha sonrasında da onu da tam sürüm açı olacağız. Ve sene sonuna kadar 4 oyunu tamamlamak gibi bir hedefimiz var o tarafta da. Ama gelmiş olduğunuz yerle alakalı, biz burada alanın da genişliğinin bize verdiği yetkiye dayanarak 9.1.6.1 Dolby altyapıya sahibiz ve Dolby tarafında lisanslı tek 9.1.6 stüdyo aslında bizde mevcut. Onun dışında bunların kayıtlarını yapabildiğimiz alanlar söz konusu çok fazlaca. Tabii ki ses hayatımıza girince prodüksiyon tarafı kaslarımız çok güçlü olduğu için biz bunları entegre etmeye çalıştık. Haliyle işte klip anlamında da çok fazla iş üretiyoruz. Hem kayıtlarını yapıyoruz hem çekimlerini yapıyoruz. Tabii ki yapay zeka hayatımıza çok fazla girdi ve marketing tarafında da güçlü kaslarımız olduğu için, yani onu ben uçtan uca olarak tabir edeyim, Cenzi'ye yönlendireyim cümleyi. Marketing süreçlerinin tamamını otomasyona çevirdiğimiz bir sistemimiz var. Eva Social AI adında. İşte kendi içinde paketleri var. Eva'da onun içinde bir paket. İşte Roof ve Mavi gibi. O platformdan da zaten marketingle uğraşanlar ve buna çok fazla para harcayanlar. Çünkü 280 milyon doların üzerinde havaya atılan bir para kaybı var bu sektörde.
0: Değil mi?
2: Açılan reklamların hatalı açılması, işte doğru takip edilememesi, insan hataları da buna dahil. Ama biz burada replace'den bahsetmiyoruz. Yani yapay zeka ile oradaki meslek kolunun işini alacağız demiyoruz. O kişinin konsantrasyonunu artırabilmek, kreatif yönünde ona zaman ayırabilmek gibi. Yani onun yerine bir otomasyon değil, onun için daha bir otomasyon noktasında. Bu süreçlerin tamamını kontrol eden ve verimliliği artırabilen de bir projemiz var. Onu da yakın zamanda aslında publish etmiş olduk. Böyle bir yapı aslında.
0: Abi çok güzel.
2: Bütün olarak.
0: Yani işte Eva başka bir kafa. Aslında onu bir detaylandıralım şimdi reklamdan sonra.
2: Tabii.
0: Ama burada mesela birçok sanatçı kliplerini burada çekiyor. İsimlerini anarsak kimler var? Hemen söyleyelim.
1: En son Murat Boz ve
2: Demet Akalın var.
1: Koray Avcı, Ümit Sayın, Demet Akalın kliplerini çektik.
0: Maşallah. Bak çok önemli.
1: Yani son 10 gün, 15 gün içindeki.
0: Şimdi mesela sanatçılar şarkılarını işte bize yolladıklarında o mutfaktan geçen bir evreleri var. İşte şu an yayınımızı dinleyen, belki buradan haberdar olmayan birçok sanatçı dostumuz buradan detaylı bir şekilde haberdar olacak.
2: En çok duyduğumuz şey o zaten. Bostancı'da böyle bir yer mi var?
0: İşte demek ki varmış. Demek ki varmış. Yani her gün işte bize mesela yeni albümü olan şarkıcıydı, yeni çıkmış bir isim geliyor falan. Bugün birazcık onlara da bir yayın olmuş olacak. Şu an yoğun bir saatteyiz. Drive Time'ın içine giriyoruz. Şarkıcı dostlarımız varsa Nedim Aka'dan %50 indirimli. Vallahi ama detaylarını duyunca şimdi reklamdan sonra bir detaylandıralım. Şirkette neler yapabiliyor sanatçıları veyahut da yeni sektöre girmek isteyen genç bir kardeşim. Amatör olarak müzik yapıyor, sosyal medyayı kullanıyor. Ama bunu böyle bir prodüksiyonla daha güzelleştirmek istiyor, büyütmek istiyor işini, elindeki sanatını daha böyle büyütmek istiyor. O yüzden çalacağı bir kapı, yani nereye gidilir? Dediğin gibi artık İstanbul'da da yani işte bir Anadolu yakası, bir Avrupa yakası durumu var. Birisi bir kayıt alacak, hurra oraya gidiyor. Eskiden de öyle git, şimdi gidemiyorsun, yetişemiyorsun. Burada böyle bir yer varsa, bugün amacımız, bu yayını yapmamızdaki amaç hem bunu duyurmak, bunu da anlatmak sevgili dinleyicilerimize. Şimdi reklamımız var. Merkez stüdyomuza hemen yayını bırakacağız. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Batu Akdeniz de gelecek. Batu da çok başarılı bir kardeşimiz. Onunla da bir müzikli bir bölüm yapacağız. Ama biraz sonra Balamir'le bir filmde oynamışız. Hatta benim sürekli sosyal medyada önüme düşen bir sahne var. Dayak yediğim bir sahne ya. Başıma bela. Her zaman ya şeyde Instagram'da falan en çok izlenenler arasında o sahne. Bakalım onu anlatacağız efendim Balamir'le. Kimler hatırlayacak? Şimdi reklamlardan sonra geliyoruz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: Radyo D'den, Radyo D'nin canlı yayın aracından, La Vega Pro'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Konuklarımız var, sevgili şirket CEO'muz İsmail Bahadır ve yeni bir konuğumuz dahil oldu. Benim hayatımda yeni değil sevgili dinleyenler. Balamir geldi. Balamir hoş geldin.
1: Hoş bulduk İrfan, nasılsın?
0: Teşekkürler. Ya seni burada görmem güzel oldu. Kaç sene önce bir film çekmişiz.
1: En az 10 sene olmuştur.
0: En az 10 sene olmuştur. Yola geldik filmin adı. Bizim Orhan abinin, Orhan Aydın'ın senaryosunu yazdı. Bizim hatta Kolpaçino ekibinden işte Serkan Şengül falan var. O film böyle sahneleriyle başıma bela olmuş durumda. Bir sahnemiz var Teoman'la birlikte, dayak yediğimiz bir sahne var, sürekli önüme atılıyor, sürekli. Kolay da bir sahne değil yani, bayağı sağlam dayak yediğimiz bir sahne. Hatırlarsınız sevgili dinleyenler, ciğer var mı, ciğer sahnenin adı. Ya sen ondan sonra birçok projede oynadın, bizim Kanal D'mizin de arka sokaklarda bayağı oynadın. Ama artık yani nasıl bitti ben onu da anlamadım gerçi, ama sezon finali yaptı iş.
1: Valla tam belli değil galiba bildiğim kadarıyla.
0: Bitmeye de bilir ayrıca.
1: Ya tam bir vakıf değilim olaya yani.
0: Yani bitmeye de bilir, devam da edebilir yani. Ne oynuyordun orada arka sokaklarda?
1: Orada Doktor Yağız oynuyordum. Rıza Baba'nın ikinci damadıydım. Sonra ilk damadı girince beni sevmemeye başladılar. En son öldürdüler.
0: Seni de mi öldürdüler yani? Zafer abiyle bu sezonun daha yeni arka sokaklar başladığı zaman Radyo D'de bir yayın yaptık bütün oyuncularla. Zafer abiyle sohbet ediyoruz. Bana dedik bir sen oynamadın Türkiye'de bu dizide dedi.
1: Haklı.
0: Aslında sektöre de bayağı bir şey kazandı. Oyuncu kazandırdı. Yani Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi arasında yer aldı.
1: 20. senesi bitti.
0: 20 sene.
1: Çocuk girenler büyüdü. Herhalde evlenirler yakında.
0: Vallahi öyle. Yani o yüzden Türker İnanoğlu, İlker İnanoğlu muhteşem bir iş yaptılar. Kanal D'mizin de lokomotif işlerinden birisiydi. O yüzden selam olsun yapımda her şeyde emeği geçenlere. Senin var şu an yine bir projelerin.
1: Var. Şimdi Asırlık Gece adında bir dijital platform dizisine başlıyorum. Bizde sürekli İş geliyor, gidiyor. Sürekli başka yerlerde çalışıyoruz gibi, biliyorsun nasıl,
0: evet,
1: çok.
0: Evet.
1: 3 ay bir yerde çalışmışsın, 5 ay başka bir yerde çalışmışsın gibi. Biz daha ayak uydurmaya çalışıyoruz, ne yapalım?
0: Oyuncular böyle. Hayata oraya adapte oluyorsun, sonra başka bir hayatın başlıyor gibi oluyor.
1: Sonra ailenden ayrılıyormuş gibi oluyorsun yani. En son arka sokaklardan ayrılırken.
0: Değil mi ya?
1: Ya şimdi kimlerle çalışacağım ben falan diye gidiyordum.
0: Ya canım benim. Şimdi burada da tabii senin dostlarınla birlikteydin. Güzel de.

0: Hayal ettiğin her şeyi de yapabileceğin de bir yer. O yüzden de sevgili CEO'muz İsmail Bahadır'a geniş vizyonu için çok teşekkür ediyoruz.
1: Peki İsmail abicim, şimdi detaylandıralım artık. Az önce girizgahı yaptık. Sevgili dinleyenler, bugün demin de söylediğim gibi işbirliği yaptığımız La Vega Pro'dan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Detay konuşacağız şimdi. Mesela Eva'nın bu yapay zeka artık hayatımızın her yerini ele geçirecek. Yani artık şirketlerde birçok alan, eskiden editör yapardı. Mesela kanalın içinde bir işi editör yapardı. O editörün yapacağı işi yapay zeka yapıyor. Yani bir metin yazmak, birçok şey, görsel hazırlamak gibi. Siz mesela bu konuda yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz Eva'da?
2: Aslında biz yapay zekayı kullanan bir ekibiz. Eva öncesindeki süreçte de öyleydik. Şimdi çok fazla çeşitli kollarda iş grupları var. Bunlar sektör olarak birbirinden çok farklı. Prodüksiyon var, sound var, işte oyun tarafı var. Ve bunun dışında aslında hizmet verdiğimiz firmalar da vardı daha önceden. Bu kadar konu genişleyince bu süreçlerin marketingini takip etmek öyle hani bir kişiyle iki kişiyle yapılabilecek işler değil. Öncelikle böyle bir sorun var. Çünkü kontenti üretiyorsunuz. O kontent doğru mu değil mi? Doğru çalışıyor mu? Sadece ülke içinde de değil, global anlamda da hizmet verdiğinizde çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve işi doğru da yapsanız çok ciddi zaman kayıpları bu sefer ortaya çıkıyor. Ve bir şey denemenin maliyetleri çok yüksek. Eva böyle ortaya çıktı aslında. Kendi sorunlarımızla çıktı. Bu Eva'yı biz kullanmak için ürettik. Ama daha sonrasında baktık ki Eva başlı başına bir ürün oldu ve herkese bu hizmetleri verebilir olarak biz bunları bir ürün gamı haline çevirip
1: yani
2: satışa çıkardık.
1: Yani başkasının, yabancının hazırladığı bir yapay zeka yazılımını kullandığınız zaman daha büyük maliyet çıkıyor. Ama siz hazırladığınız zaman bütün zemini, hem yanlışları telafi etmekte daha kolay, hataları düzeltmekte daha kolay, değil mi?
2: Kesinlikle. Yani burada bir kere öncelikle şunu söyleyebilirim. Reklam bütçesi çok farklı bir şey. Yani siz bir ajansla da çalışabilirsiniz. In-house bir ekip de oluşturabilirsiniz. Bunların maliyetleri ayrı. Ortaya çıkan kontentin reklam bütçesi ayrı. Bunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Bilhassa globalde baş edebileceksek eğer biz farklı firmalarla, farklı rakiplerle, o zaman bu bütçeyi artırmamız gerekiyor. Ama TL'den dolara giden bir rakamdan bahsediyoruz. Aslında şöyle, Türkiye'de birçok firmada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Globale iş yapan firmalara Türkiye Cumhuriyeti'nin, hani devletin bir desteği var. Sizin reklam bütçelerinizde %70'e yakın aslında hibe olarak geri alabiliyorsunuz. Yani oradaki o yarış anlamında devletin böyle bir desteği var. Bunu her firmaya veriyorlar. Biz de La Vega olarak aldık. Yani reklam bütçelerimizle ilgili zamanında. Bu işi yapan arkadaşlara bunu tavsiye ederim. Çünkü göz ardı ediliyor. Atlanıyor ve bu sizin rekabet gücünüzü artırıyor. Yine de maddi kısmı geçelim. Teknik olarak bu sefer girdiğimizde dediğim gibi hata payları var vesaire var. Bunların önüne geçebilmek ve sizin kurumsal hafızanızı öğrenebilmesi burada en önemli nokta. Oradaki X kişisi yarın Y kişisiyle değişebilir. Ama o firmanın yapacağı paylaşımı, işte süreci nasıl yöneteceğini, nerelere değinip nereye girmeyeceğini öğreniyor. Ve sizi sürekli uyarıyor bununla ilgili. Doğru reklamı kurabiliyor, doğru hedefi kurabiliyor ve onlara yaklaştırıyor. Ya bunu şöyle basite indirgeyip çok kısaca şunu söyleyebilirim. Bugün bir ajans sizin tekstil alanında ürettiğiniz bir ürünün reklamını yapıyor. Siz o markayı tanıyorsunuz. Amcanızın oğlu, işte ya da ne bileyim halanızın kızı belki de. Zaten takip ediyorsunuz Instagram'da. Hayatınız boyunca da Instagram'dan tişört almamışsınız. Ama reklam sizin karşınıza çıkıyor. Bu bütçenizin boşa gittiğini gösteriyor. Ama reklam her yerde çıkıyor. Siz yanlış algılıyorsunuz. Bakar mısınız, reklam bütçesi çok doğru yönetiliyor. Hayır, yönetilmiyor. İnternetten alışveriş yapan ve markanızı takip etmeyen kişinin karşısına çıkması gerekiyor reklam. Burada da çok ciddi rakamlar var kayıp olarak. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da var ama Türkiye'de çok ciddi bir kayıp var.
1: Şimdi şöyle yaparsak, mesela bizim yayınımızı dinleyen genç bir kardeşimiz bir şeyler yapmak istiyor. Klip çekmek istiyor, kısa film çekmek istiyor, bir prodüksiyonluk bir işi var. Size dışarıdan böyle ulaştığı zaman yardımcı oluyor musunuz? Ve bugün itibariyle mesela birisi ulaşsa, hemen mesela iletişim adreslerini de versek, böyle bir şey açık mısınız?
2: Biz her konuda, bahsettiğimiz her konuda açığız. Yani prodüksiyon kısmında da, müzik kısmında da, oyun kısmında da mesela çok değerli fikirleri var oyun konusunda insanların. Ama o oyunun nasıl yazılımını yapacaklar? Yazılım bitti, tasarım vesaire falan boyutlarını zaten hiç konuşmuyorum. İş burada da bitmiyor. Bunu publish etmek diye bir süreç var. Bunlar çok zahmetli süreçler. Yapılamayacağı düşünülen ve vazgeçilen süreç.

0: Biz bu konularda çok açığız. Yani buraya gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ki geliyorlar. Hani böyle lise öğrencileri, yeni üniversiteye geçişler. Hepsi için bir yer var. Burada bugün bile varlardı zaten yine. Biz her konuda...
1: Yukarıda o toplantı o muydu?
0: O oyun ekibimiz ama aşağıda arkadaşlarımız vardı aslında. Onlar da lise öğrencisi bu arada. Koç Lisesi'nden geliyorlar. Çok daha yani bir fikirleri var. 2-3 aydır da bizimle beraberler. Biz bu noktada da en başından beri zaten evet bir destekçi olmak istediğimizi hep dile getiriyoruz.
1: Instagram mıdır ulaşmak istendiği zaman adres?
0: Ya şöyle zaten web sitelerimiz üzerinden de çok rahatlıkla ulaşabilirler. lavegapro.com, lavegaproject.com. Instagram hesapları da aynı bu arada.
1: Tamam bir daha söyleyelim abi. Sürekli söyleyelim.
0: lavegaproject.com ve lavegapro.com. Bütün iletişim kanallarımıza da bu web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Sosyal medyada dediğim gibi aynı isimlerle aynı şekilde La Vega Project, La Vega Pro, La Vega Project, La Vega Pro.
1: Harika. Genelde mesela bize de mesela radyonun WhatsApp'ına hani dinleyiciyle iletişimde olduğumuz atıyorum günün konusuna katıldığı falan bir işte WhatsApp numaramızı oraya atıyorlar ama orası doğru adres değil. Yani işte internet sitesinden girmesi lazım, işte yayın yönetmenine ulaşması lazım falan, o yüzden soruyorum doğru adres.
0: Öyle mesela, kurumsal bir şirket değiliz aslında biz. Sosyal medya araçlarından da İsmail Bahadır LinkedIn üzerinden ulaşılabilir. Dediğim gibi orada da yine şirketin LinkedIn hesabı olabilir, Instagram hesabı olabilir veya web sitesi üzerinden de zaten iletişim kanallarını çok rahatlıkla bulacaklar. İçeride de sen de gördün hani öyle kurumsal işte beyaz yakalar, beyler, hanımlar vesaireler falan uçuşmuyor. İnanılmaz keyifli bir ortamımız var ve hep böyleyiz. Bazen yükseliyoruz ama o kendi içimizdeki dinamiklerle alakalı. Onun dışında çok eğlenceli bir yer La Vega.
1: Ya harikaymış, güzel. Şimdi Batu Akdeniz sizin şirketinizin sanatçısı ama sizinle birlikte doğan bir çocuk değil, yılları var. Tabii. O da sosyal medyada bir emek vermiş. Mesela Batu'yu nasıl buldunuz?
0: Batu'yu şöyle bulduk. Bizim YouTube'da daha önceden Stereo Bound kanalında ürettiğimiz bir içerik vardı Song Story olarak. Ve burada işte bütün aslında biz şarkıcıları ağırladık kendi çapında tabii ki. Onlar YouTube'da duruyor bu arada videolarda. Batu o konuklardan bir tanesiydi. Ben şahsen tanımıyorum veya ekip şahsen tanımıyor. Aslında Atan'ın adını geçirmemiz gerekir burada. Şirket ortaklarımızdan Atatürkman. Atatürkman'ın projesiydi Song Story'de. Ve kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği proje. Batu konuk olarak geldi. Ama bizim bir ses mühendisimiz var, Erman Aydöner. Burada tanıştık. Yerden mütevellit ses tarafına geçtiğimizde. Erman'ın burada olduğuna şaşırmasıyla falan böyle alevlenen bir arkadaşlık
1: Erman
0: hikayesi.
1: Erman müthiş bir adamdır. Yani gerçek ama şirketteki bütün işte mastering yapanınızdan tutun da işte ses mühendisinize kadar Türkiye'nin çok önemli müzisyenleri. Çok önemli. Yani isimlerini anabilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Buyurun siz
0: yani
1: söyleyin.
0: Mesela video anlamında şunu söyleyebilirim. Prodüksiyon ekibi anlamında, klipler anlamında. Hani gelecek arkadaşlar veya daha ünlü simalar için biz Murat Küçük'le çalışıyoruz.
1: Ki sevgili dinleyenler Murat yani bütün o önemli isimlerin kliplerini ve hatta o şarkıcıyı da bir yere taşıyan bir klip yönetmeni Murat Küçük. Çok önemli. Burada kendisi.
0: Evet.
1: Başka?
0: Ses mühendisliği konusunda da yine aynı şekilde Erman Aydöner'i söyleyebilirim. Ve kendi ekipleri var tabii ki bu iki arkadaşımızın da. Ya iki tarafta da aslında Erman Aydöner de hani Murat Küçük gibi aslında diğer noktada da çok önemli.
1: Çok
0: çünkü
1: önemli.
0: Çok geniş bir yelpaze içinde çok ciddi mix masteringleri tamamlayan. Ya ben gözümle gördüm 17 kişilik canlı bir performansı ve video kaydı yapılan bir performans. Çok dar bir alanda ciddi bir çalışmayla o yüzden çok rahat Erman'ı da zikredebiliriz burada.
1: Ya dışarıdan müzik böyle klipti falan çok basit yani millet ekrandakini görüyor. Halbuki çok güzel bir beste yapmış olabilirsin. Yani çok güzel bir şarkıdır, sözleri muhteşemdir falan ama aranjeyi de güzel birine yaptırdın. Ama mix masteringi kötüyse...
0: Duyulmaz abi.
1: Çöp yani. Çöp gerçekten çöp. Hani mix mastering ya herkes dillendiriyor ya böyle yıllardır. Ne bu mix mastering diyor. Çok önemli bir şey. Yani sen onu belki telefonda iyi duyarsın, kulaklığında iyi duyarsın. Büyük bir mekanda onu yayınladığın zaman... Ne içindeki gitarı duyarsın, bas ayrı bir şey olur. O mix mastering o yüzden çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ki Erman Aydöner de bu işte gayet başarılı.
0: İşte Batu'yla tanışıklık da o. Batu yayına gelip Erman Aydöner'in La Vega'da olduğuna inanmayarak zaten başlayan bir ilişki. Yani.
1: Ya İşte ama siz çok mütevazı gitmişsiniz. Kaç yıllık bir şirket?
0: Ya bütüne baktığımızda 2018'de kuruldu Devega ama yani stepleri ve vesaire burada 3 yılı tamamladık bu arada. Hı hı. Aslında hala da öyle gidiyoruz bu arada. Yani hani öyle çok işte biz buradayız falan çırtkanlığı pek olmayan bir yapıyız.
1: Evet. Bu mütevazılık enteresan. Ben mesela Türkiye'nin çok bir yanda büyümüş son zamanların hitlerini yapan müzik yapım şirketlerini biliyorum. Ortalıkta böyle şey ama baktığım zaman La Vega yani birkaç kıyafet giymiş yürümüş gitmiş yani şu an gerçekten öyle yani bizim de kanalımızın bünyesinde olan zamandaki müzik şirketlerini biliyorum. Ona dağıtım yapan tarafı da var bu işin ama burada üretim tarafında La Vega gerçekten de bayağı bir yol almış gibi duruyor. O yüzden bugün mütevazılık yapmayalım. Ama öyle. Yani sen de mesela dışarıdan görüp hayran kalıp buradan çıkmayanlardan birisin.
2: Kesinlikle.
1: Balamir.
2: Kesinlikle.
1: Yani, o da mesela film yapım şirketleri var. Nelerini gördük? İsmail abi ya. Yani, öyle değil mi gerçekten?
2: Tabii.
1: Yani biz tabii marka olmuş bir filmlerde oynadık. Yani gittik çekim yapılacak yere karavanı getirmiş tuvaleti yok yani. Hani... Ya nelerini görüyoruz ama burada her şey düşünülmüş, sanatçının da rahat edeceği şekilde, işte o solistin de rahat edeceği şekilde gibi. Şimdi galiba reklamı da açtım söylemediniz. Bak arkadaki ekip, teknik ekip muhabbet tatlı ilerliyor diye bölmüyorlar beni. Mesela İstanbul'da olsa Serdal Ömer reklam diye atlamıştı. Efendim 40 gece reklamını bayağı bir geçmişiz, özür diliyorum. İstanbul Merkez Stüdyomuza selam olsun. Bir Merkez Stüdyomuza reklama gidiyoruz. Ondan sonra Levaga Pro'dan programımız devam edecek sevgili dinleyenler. Reklamlar.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
5: Reklam.
6: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
7: Her zaman Kiyılı.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo T.
3: Kamu spotu.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Radyo T.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Radyo D'den canlı yayın aracımızdan yayınımız devam ediyor. La Vega Pro ekibi bir kalabalıklaştı. Biraz sonra konuklarımız da olacak. İsmail Bahadır, efendim şirket CEO'muz. Yine Balamir burada, Nedim abi mikrofonda. Şimdi az önce Balamir'in söylediği dikkatimi çekti. Yetenek avcısı diye bir projesi var. Yok İsmail abi, şimdi bu mesela gerçekleşirse bence bu şirketin bunu yapması lazım. Son zamanlarda baktığımız zaman mesela Manifest diye bir grup çıktı. Bizim Tolga Akış'ın şirketinden bu grup. Tolga'nın projesi. Ve kasıp kavurdu bu iş Türkiye'yi. Sonra Mahsen'de diğer Tolga başka bir kız grubu yaptı. Yarışma yaptılar onlar da, hatta işte Metronom diye bir yarışma, dans ediyorlar, işte şarkılar söyleniyor falan. Bence bu yetenek avcısı işi bu şirkete çok yakışacak gibime geliyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben burada birazcık şikayetçi tarafa geçeceğim. Ukalalık anlamında asla değil ama LinkedIn üzerinden bundan herhalde 4-5 yıl önce de çok fazla bu tipte proje toplamaya çalıştık. Yani daha ağırlıklı oyun tarafındaydı ama benim şikayetim şu: fikir çok güzel, bir lafım yok. Çünkü zaten fikri eleştirebilecek noktada değiliz ama onun arkasından daha derin gitmesi gerekiyor o insanların. Yani o işle uğraşmaları gerekiyor. Benim böyle bir projem var lafıyla değil. Onu gerçekten ete kemiğe büründürmesi gerekiyor. Elle tutulur bir hale getirmesi gerekiyor. Bunu hem içerideki arkadaşlarımıza söylüyorum, sistem olarak La Vega bünyesinde çalışan arkadaşlara, hem de dışarıdan bize işte abi benim böyle bir projem var, bunu ne yaparız diye gelen arkadaşlara söylüyorum. Bir daha asla gelmiyorlar, biz peşlerinde koşuyoruz vesaire.
0: Ne diyorsun? Oo. Yo, böyle olma. Balamir mesela böyle yapmamalı. Balamir bence hazır gelmeli yani. Hatta
2: şöyle, şimdi çok senin de söylediğin gibi harcanan, ziyan olan yetenekler var. Aslında o yetenekleri kazandırmalıyız. Onlara hayallerini bir şekilde vermeliyiz. Benim söylediğim yetenek avcısı şu tarzda, yani yetenekli olanları nasıl buluruz bilmiyorum, bunun üzerine bir şeyde. Nedim abi patlattın bizi.
0: Nedim abi ötüyor şu an Nedim abi.
2: Evet. O yüzden bu yeteneklere değer vermek gerekiyor. Onları bir şekilde hayallerinin peşinden sürüklemek gerekiyor. Ama İsmail'in de dediği gibi benim böyle bir projem var, benim böyle bir yeteneğim var, lütfen benle ilgilenin, gelin şunu yapalım deyip hiç ikinci kere aramayan, sormayan kişiler de var tabii, oluyor.
0: Bence Balamir bu işi yapacak. Önümüzdeki zamanlarda da eğer ki konuşursak tekrardan bunun haberini alacağım. İsmail abi, şimdi haberlere geçeceğiz. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık.
0: Son söylemek istediğin şeyler var mı bilmiyorum ama ben seninle bir bölüm daha yaparım gibime geliyor. Söylemek istediğim, ya bunu şirketle alakalı bunu söyleyelim, şunu eksik bırakmayalım dediğim bir şey var mı?
1: Ya aslında şöyle, profile girildiğinde, bu profile girilmesi hesabımıza girilsin, işte takip edilsin anlamında asla söylemiyorum. Orada o dünyayı rahatlıkla görecekler. Orada her şeyi resmettiğimiz bir yapı var. Sound kendi başına, işte production kendi başına, La Vega Pro başlı başına, onun dışında La Vega Games ve onunla birlikte yeni EVA projesi. Bunlar kendilerini çok rahat ifade edebiliyorlar. İnsanlar bunların neresinde olmak istiyorlarsa, neresine yerleşmek istiyorlarsa, ne kadar ileri götürmek istiyorlarsa biz hepsine açığız. Rahatlıkla da bizimle iletişim kurabileceklerdir zaten bunların üzerinden.
0: Yapay zeka ile alakalı, oyunla alakalı, müzikle alakalı, işte klip, görsel, video ile alakalı birçok şey burada sevgili dinleyenler. Peki.
3: Ulaşanlara zaten kapılarımız açık. Onlarla toplantılar yapıp görüşmeleri de yapıyoruz. Her kanaldan bize ulaşabilirler aslında.
0: Güzel. Senle devam edeceğiz. Sen bir yere ayrılıyormuş gibi konuşma. Nedim abici. Biraz sonra konuşacağız. Şimdi merkez stüdyomuza haberlere yayını bırakacağız. Ondan sonra Batu Akdeniz'le devam edeceğiz. Biraz sonra konuklarımız var. Merkez stüdyomuza yayını bırakıyoruz ve geliyoruz sevgili dinleyenler.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
5: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel meseleler, Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. Dezenformasyona Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önem verici alınır ifadeleri kullanıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artarak 32 milyondan 34 milyon 361 bine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi.
4: Radyo'da hava durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir açık güneşli 33, Antalya açık güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
6: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotoğrafın arkasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
11: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner.

0: 22 Haziran.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Bankam Tombank kartıma değil. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: İyi akşamlar.

0: Efendim Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. La Vega Pro'dan, işbirliği yaptığımız La Vega Pro'dan yayınımızı devam ediyoruz. Nedim abi buradaydı zaten. Bir de işte bu bizim starımız yani.
1: Evet.
0: Batu Akdeniz aramıza katıldı. Batu hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Ne haber? Nasılsın?
2: İyi abi. Güzel. Şahaneymiş konseptiniz. Karavandayız ya. Böyle. Çok ilginç ya, geldi bana da. Evet. Ankara'dan geldim sabah. Hı-hı. Güzel oldu valla.
0: Valla benim de bugün bu aracımızın dışında başka bir canlı yayın aracımız vardı. İlk yayın günüm sıfır. Yani mikrofonlara ilk defa konuşuluyor falan. Yani o yüzden yeni arabamızla
2: süper yeni atıyoruz konuklar.
0: Evet,
2: güzel, şahane.
0: Harbi oldu yani. Nedim abi, Batu ile ne zamandır tanışıyorsunuz, Batu Akdeniz'le? Burada mı tanıştık?
1: Burada tanıştık.
0: Aslında tabii Batu'nun hikayesi çok tatlı. Seni gelmeden önce gıyabında biraz konuştuk ama sen mesela sosyal medyada yabancı şarkılar söylerken bir anda bu ekiple tanışıyorsun. Ve bir şeyler değişiyor hayatında.
2: Yani evet, aslında tam olarak öyle değil. Zaten 6 senedir bir Türkçe kariyerim vardı. Hı hı. Ve hani sadece sosyal medyada değil, zaten hani Spotify'da 100 milyon üzerinde dinlenme sahibiyim. Sonra buraya geldikten sonra tabii ki böyle güzel bir dostluk edindik. Ve şu anda burada devam ediyorum kariyerime aynen.
0: Peki yani şöyle söyleyeyim. Sen kariyerini mesela sanki yurt dışına yaparak başlamışsın
2: evet
0: gibi.
2: Evet abi, aynen doğru.
0: Yani
2: aynen.
0: O senin özellikle isteğin miydi?
2: Tabii ki aynen. Çünkü hep işte çocukluğumdan itibaren hep yabancı grupları dinleyerek büyüdüm. Hı-hı. Bir koro kariyerim vardı. 5 yaşındayken Ankara Çok Sesli Müzik Derneği'nde söylemeye başlamıştım. O zamandan itibaren yani aslında yaklaşık 28 senedir sahneye çıkıyorum ben. 33 yaşındayım. Evet, 5 yaşında çıkmaya başladım aynen. O zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mesela bizi izlemeye gelirdi. Bizim koro konserlerimiz olurdu ve ben solisttim o koroda.
0: Vay.
2: Evet aynen. O zamandan beri hep böyle müzik kariyerim üzerine koyarak götürmeye çalıştığım bir şeydi. Sonra gitara başladım. O da tamamen tesadüfen oldu. Arkadaşım gitar kursuna başlayacaktı. Hı-hı. Onun yanında giderken işte sen de yazılır mısın dedi. Yok ya, ne yapayım ben gitar çalıp falan dedim. Bir ay denersin dedi hoca. Sonra sevmezsen bırakırsın dedi. İşte o bir ay hala bitmedi abi benim için.
0: Ya 2006'dan işte bak. Evet. Güzel hikaye. Aynen. Ankara'da ama bu konuda şeydir yani Ankara'da olmak da bir konservatuar gibi, orası ezelinden kesinlikle beri Ankara Devlet Konservatuarı'nın orada olmasından beri bir yani eğitim şehri gibi.
2: Öyle.
0: Orada öyle. İnsanlar böyle yani bilmiyorum ama Ankara'nın seyircisi de insanı eğitir.
2: Doğru.
0: Ankara'da eğitir. O yüzden çok müzik doğru olarak da birçok sanatçımız Ankara'dan yetişmiştir. Oyuncular var.
2: Doğru.
0: İşte oradaki konservatuar, Ankara Devlet Konservatuarı'nın işte tiyatro bölümü, işte müzik bölümü falan çok eski olduğu için gerçekten şehir olarak da okul.
2: Doğru yani, kesinlikle öyle.
0: O koronun orada olması bile çok önemli bir şey yani.
2: Tabii ya işte hani Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren öyle bir şeyi var, misyonu var Ankara'nın. Her zaman birilerini yetiştirip dışarıya paket halinde gönderen bir şehirdir. Evet. Ben de çok şanslıyım orada doğup büyüdüğüm için. İnsanlar Ankara'ya bazen hani bilmeyen insanlar çok sıkıcı orada, ne yapıyorsunuz falan diyor ama ben orada değil büyüdüğüm için çok şanslıyım. Çünkü orada çok şeyi görüp öğrenerek, sahne deneyimi yaşayarak geldim. O yüzden güzel.
0: Bir şeylerin vardı adımı Ankara. Yani Atatürk'ün orada o üniversiteyi, o okulu inşa etmesi, yurt dışından insanları, kesinlikle hocaları oraya getirmesi falan. Aynen. Sen peki okul olarak yani müzik
2: abi,
0: eğitim...
2: Abi alaylıyım. Tamamen alaylıyım. Yani liseden sonra Hacettepe Konservatuvar deneyimim oldu. Hı hı. Ama ayrıldım oradan. Bir de Ankara Üniversitesi gazeteciliğe girdim. Orada da okuyamadım. Sana dedim ki tamam ben...
0: Yani Hacettepe'den sen mi ayrıldın?
2: Evet, ben yani beni attılar en sonunda da. Yani çok bir şey gibi olmadı hani, nasıl diyeyim, istifa ediyorum gibi bir şey olmadı da işte uzun yıllar gitmeyince şey oldum. Çünkü bir yandan bar programlarım oluyordu 2010'ların başında. Müzik çok zehirlemişti beni, rock müzik çok zehirlemişti. Sonra albüm yapmaya başladım falan filan derken pek iyi bir öğrenci olamadım yani.
0: Ama bu hikaye hep var. Tabii. Yani işte bende de var. Ondan sonra birçok oyuncunun böyle bir hikayesi
2: sen
0: var.
2: Sen neredensin?
0: Ben de konservatuvar İstanbul'da okudum. Aa, fakat radyo programı falan yaptığım için devamsızlıktan beni de attılar. Sonra bursum iptal oldu falan.
2: Tamam,
0: sonra
2: aynı hikayeyiz.
0: Tekrardan döndüm okula. Evet. Kaç yıl sonra Nedim abi ben 10 yılda falan konservatuvarı bitirdim. Değil mi? Yani
1: yıllarca derse geldik sana ya. Ya
0: evet. Yani Müşfik Kenter Allah rahmet eylesin bizde bölüm başkanıydı. Müşfik Hoca öldükten sonra Metin Akpınar geldi, hoca oldu. Sonra Metin Hoca sayesinde Nedim abiyi tanıdık falan. Ondan sonra birkaç tane jenerasyon hoca geçti. En son hocası, öğrencisi olduk Müşfik Hocam'ın
1: ama
0: da.
1: Ama başardın bitirmeyi. O kadar
0: zar zor evet.
2: Yani evet, zar tebrik zor. Ederim ben de.
0: Gerçekten zar zor yani. Yani bu hikaye hep var. Çünkü o sanat eğitimi de yani okulla kısıtlı değil, insan kendini de eğitiyor başka türlü. Bir saatten sonra okula da ihtiyacın olmuyor. Tabii ki de o diplomaya ihtiyacın oluyor ama bak mesela sen kendi konservatörün olmuşsun.
2: Abi
0: kendi
2: eyvallah etmişsin. Yani başka bir şansım yoktu. Hani o konservatörü bıraktıktan sonra hani şey bir noktaya geliyorsun çünkü ailenle ister istemez. Hani ya bir şeyleri başaracaksın ya da başaramayacaksın diye. Neyse ki hani şansım da yaver gitti tabii ki. 2010'ların ortasında işte ilk İngilizce albümümüzü yayınladık. Heavy Sky diye bir grubum vardı o zaman. Hatta son konserlerimizi hep rahmetli Asımcan Gündüz'le birlikte veriyorduk. Evet, birlikte belgeselimiz var bizim onunla YouTube'da.
0: Oh, süper.
2: Benim iyice bebelik halimden. Evet, aynen. O çok güzel bir okul oldu benim için o dönem. Ondan sonra Türkçe kariyerime başladım işte 2018 sonu 2019 gibi. Öyle.
0: Çok başarılısın. Oldu. Yani eyvallah, çok seni bu kışın ortasında tanımış oldum. Aha. Ve dinlediğim zaman da yani ülkemizde var senin gibi yetenekli adamlar. Ama sen hani bilmiyorum yurt dışında da yeri olan bir adamsın. Oradaki eyvallah. İsimlerle de başarılı isimlerle de çok proje yapmışsın.
2: Evet,
0: onları da bize
2: oldu.
0: Tek tek anlatır
2: tabii
0: mısın?
2: Ki, tabii sayar ki mısın? Anlatayım. Yani ilk çalıştığım yurt dışından... Aslında şöyle YouTube kanalım vardı benim bir tane tamam öyle başlayayım. 2010'ların başında bir tane YouTuber vardı. İngiliz çok ünlü bir gitarist. Zaten şu an yani inanılmaz büyüdü kanalı. Carl Golden diye. Biz onunla YouTube'dan coverlar yapmaya başladık. Aslında ben ilk YouTuber'lardanım ama YouTuber olduğunu fark etmeden. Aynen öyle bir şey. 2010'lu yılların başında Amerikalı ve İngiliz rock gruplarına coverlar yapıyorduk YouTube'da. Ve bunlar dünya çapında milyonlarca kez izlenmişti YouTube'dan. O şekilde başladım yabancılarla öyle kolaborasyonlar yapmaya. Sonrasında hayat beni şeye getirdi. 4 sene önce yaklaşık dünyaca ünlü rock grubu Bad Company'nin davulcusu Simon Kirk'le çalışma fırsatı buldum. Ve hani yani Simon Kirk hani yani milyonlarca insana ulaşmış. 40 milyon albüm fiziksel albümden bahsediyorum satmış bir grubun davulcusu. Ve hani yani Ray Charles işte Beatles'ın. Davulcusu işte yani Ringo Starr hepsiyle birlikte çalışmış bir isimdi. Ve onunla bir şekilde çalıştık. Ve o benden sonra çok gururla bahsetti radyolarda hani bir Türk vokalistle çalıştım diye. Aynı zamanda Amerika'da Nashville'de, Alabama'da Grammy'li sanatçılarla çalıştım. Orada sahneye çıktım birlikte. Gary Nichols gibi isimlerdeki o yani Grammy'si var. Daha sonra 2 yıl önce de Türkiye'ye gelen, Türkiye'de çok sevilen İngiliz rock grubu Star Sailor'la birlikte sahneye çıktım. James ilk başta sahnede coverlarını yaptığım bir isimdi. 2010'lu yıllarda çok Star Sailor çağırdım. Poor Misguided Fool çok ünlü bir hitti yani Türkiye'de o zamanlar. Sonra düşün ki yıllar sonra coverını yaptığım adamla aynı sahneyi paylaştım. O benim için acayip bir olaydı. Yani özellikle bu topraklardan çıkıp böyle şeyler yaptığım için çok gurur duyuyorum. Çünkü bunu asla sayısal olarak düşünmüyorum. Yani ben bunu yapıyorsam bundan 10 yıl sonra bir Türk genci benim yaptıklarıma bakıp kendisi bundan ilham alıp ben bunu daha da ileri götürürüm. Ulan diyebiliyorsa benim misyonum o zaman daha da tamamlanmış ve anlam kazanmış olur diye ya. Düşünüyorum.
0: Şimdi Batu'yla hani ülkemizin bir dönem gerçekten de bütün hit şarkılarını rockçılar yapardı. Onu konuşacağız. Şimdi bir rap müzik aldı müzik piyasasını gitti. Burada bu şirkette de biraz herkes mütevazı gidiyor. Sen de çok mütevazı bir çocuksun. İşte La Vega ile birleştiğin noktayı da konuşacağız. Ama bir tane şarkını bir dinleyeceğiz ilk önce. Eksik şu an Radyo D'de.

0: Batu Akdeniz. Çok başarılısın. Ses renginle bu besteler sana mı ait?
1: Evet abi, aynen.
0: Yani bir de besteci tarafın var. Ondan sonra şarkıların, bu şarkı mesela La Vega'da mı yapıldı?
1: Aa, yok, bunu 2020 yılının başında yayınlamıştım. Bunu bir tren yolculuğunda yazmıştım bu şarkıyı. O zaman Jack London'ın Martin Eden'ini okuyordum trende.
0: Martin Eden, ooo ne kitaptır ama. Aynen, yani. Bütün gençlerin kitaptır. Okuması lazım.
1: Aynen, bomba kitaptır.
0: Evet, yani o içindeki acılar falan çok derstir yani.
1: Evet, kesinlikle. Hem hayata dair hem de aşka dair bence çok öğrenecek şey var. Onun boş sayfalarına yazmıştım trendeyken sözlerini. Sonra eve gidip kendim aranje etmiştim işte.
0: Aranjesi de sana ait.
1: Evet, aranjesi, gitarları, her şeyi bana ait. Aynen,
0: sözleri. Harikasın. Efendim, bugün Batu Akdeniz'i Radyo D'de tanıyoruz ve tanıdığım için de çok mutluyum.
1: Ya, bir mukabele, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi çok değişken bir şey artık müzik, dünyada da öyle. Hani bizim 90'larda, 2000'lerde sürekli dinlediğimiz müzik buydu. Gerçekten buydu. Türkiye'de değişti bir şeyler. Kalitesiz, pespaye bir hale geldi maalesef ama. Yani bu sound'tu bizim. Yani bir bahar şenliğinde bir şeyde falan, üniversitelerin ortamlarında. Ama senin fikrini merak ediyorum. Reklamlarımız var efendim. Reklamlardan sonra Batu ile bunları konuşacağız sevgili dinleyenler. Merkez stüdyomuzdayız. Reklamlardayız.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Reklam.
8: ETS yaz fırsatları başladı.
9: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
8: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
10: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
11: Baba, büyüksün!
10: Diyerek babasına sarılıyor.
12: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
13: İyi akşam yapar.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
16: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Radyo bugün canlı yayın aracımızla La Vega Pro'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Az önce dinlediniz işte bu muhteşem adam Batu Akdeniz konuğumuz. Aslında bu ekiple kaç sene oldu bir araya gelmiştiniz?
1: La Vega ile birlikte
0: La
1: mi?
0: La Vega ile.
1: Ne kadar oldu? Aslında çok değil biliyor musunuz? Yani kağıt üzerinde belki bir yıl oluyordur ama aktif olarak çalışmaya başlayalı 7-8 ay falan oldu aslında.
0: 7-8 ay evet, değil evet. mi? Nedim abicim sen de buradasın.
2: Buradayım.
0: Yetenek avcısı Nedim Aka. Yani şimdi az önce seninle reklam arasında konuştuk. Bir dönem rock müziğin gerçekten de zirve yaptığı dönemdi. Şimdiki müzik bir türlü oturtamadık bir yere. Şimdi mesela az önce reklamdan sonra Radyo D'de Teoman'ın son projesini Buray'la yaptığı bir şarkıyı dinledik. O müziği böyle hani ikinci plana attı Türkiye ama asıl gerçek yaşayan işler onlardı. Halen daha. Şimdi düşünüyor musun sen de rap müzik bitiyor diye diyor musun?
1: Ya açıkçası şöyle abi. Yani rap müziğe ne oldu? Onunla çok ilgilenmiyorum.
0: İlgilenmiyorsun
1: çünkü,
0: güzel.
1: Yani şöyle bunu...

0: tür şeyin sirayet edişi şu an aslında bu kadar hani bu janranın çok üst bir yerde olması. Ben bunu janrasal bir yerden okumuyorum. Sadece şeye inanıyorum. Yani dünyada iki farklı müzik türü var. İyi müzik ve kötü müzik. Yani bunu rap ya da rock üzerinden okumuyorum. Sadece iyi müziğin tekrar hüküm sürmesini çok isterim ben de eskisi gibi. Bir tane odamda bir duvarımda bir Billboard listesi var. 1983'e ait. Bir tane sahaftan aldım. O dönemki 1983 yılının Nisan ayındaki o dönemki ilk 100 şarkı. İşte bir numarada Michael Jackson var, iki numarada Elton John var, üç numarada öyle gidiyor. Ya dünya da değişti, dünya da farklı bir yer oldu. Artık Türkiye, sadece Türkiye etkilenmedi bundan. Bence iyi müzik her zaman var. Arayıp bulmak isteyenler için asla bunu da kendi müziğim üzerinden söylemiyorum. Sizin için bir şey uygunsa uygundur. Bilmiyorum nereye dönüşecek. Ben de aldım mısırımı, bekliyorum yani.
1: Aldım, izliyorum.
0: Aynen, yapacak ya, bir şey yok yani.
1: Dünyadaki bu çürümüşlük müziğe de yansıdı. O kadar güzel anlattın ki aslında. Fakat bizi tatmin etmeyen bir şeyler gidiyor. Tabii ki de rap müzik dünyada ölmeyecek. O başka bir kafa. Ama yani bizde yapılan tarzı ölmeye mahkum gibi. Yani çünkü içinde...
0: daha az kalıcı olacağını düşünüyorum, evet. Ben de. Yani az önce bahsettiğin hani o Teoman albümünden bahsettim. Bence de daha az kalıcı olacak. Müzik tüketim alışkanlıkları çok değişti bir de. Yani artık CD yok, fiziksel materyal daha geri planda. Artık her şey bir içerik formatına sıkıştırılmak zorunda. İşte ya TikTok'tan keşfediyorsunuz ya Instagram'dan. Bence müziğin bir albüm alıp onun kartonetini açıp okuduğunuz ve o şekilde hayranlık duymaya başladığınız sanatçıya dönemleri daha değerliydi. Benim en büyük umudum müzikle ilgili yine tarzsal olarak değil yani tekrar bir şekilde fiziksel formata geri dönmesini çok isterim müziğin. Öyle bir şey olursa bence o zaman asıl çok daha üzerine düşünülmüş işler tekrar çıkmaya başlayacak diye
1: İçinde
0: düşünüyorum.
1: İçinde canlı çalınmış enstrümanlar yok.
0: Yani tabii, evet canlı
1: yapay
0: da...
1: işte solistin sesi Melodyne'la yapılmış. Ondan sonra o aranjeler saçma sapan. Ama yani sen mesela hiç aklına gelmedi mi? Ya ben de zamana ayak uydurayım. Ben de müziğimin içine rapi koyayım. Veyahut da ben de çünkü birçok ülkemizde sanatçı bir saatten sonra kendi tanındığı müziğini bıraktı. Rapçilerle düetler yapmaya başladı.
0: Aslında ben de yaptım bir tane ama hayret. Ama şöyle yani dediğim gibi ben hani o tarzda da hakim olduğum az bir rap sanatçısı var Türkiye'de ama Çağrı Sinci ile biz bir şey yaptık birlikte. O da hip hop'un bence Türkiye'deki en iyi şairlerinden bir tanesi. Yani dediğim gibi abi orada iyi müziği kovalamak asıl önemli olan. Yani bunu rapçi rockçı üzerinden okumak değil, sadece bir janrayı kim iyi yapıyor mesela. İşte Daft Punk'ı da çok seviyoruz. İşte Moby'yi çok severim ben. O da elektronik müzik sanatçı. David Guetta'ya da bayılırım yani. Ama işte her janranın bir iyisi var, bir de kötüsü var. Bence o yüzden tekrar aynı konuya geliyor. Yani iyi ve kötü müzik var. Onu bence ayırt etmek gerekiyor. Tarz olarak yoksa tarzların hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Biz iyiyi bulamıyoruz. Yani bizim insanımız iyisini bulamıyor. Bir tanesi çok popüler diye, çok tıklanıyor diye.
0: Önlerine konulmuyor çünkü.
1: Bir de o var. Aslında tabii bir öz eleştiri de yapmak lazım. İşte genç neslin önüne ne konulursa onun peşinden gitti. Yani işte bu tıklanmalar, işte sonradan duyduk biliyorsun bir sürü... işte çocukların orada hileler yapıp botlarla bir şeyler,
0: evet,
1: yapması. Yani mesela Spotify'da kaç milyon dinlenen şarkım var dedin. En çok dinlenen şarkın hangisi mesela?
0: Eksik.
1: Eksik değil mi? Ne kadar dinlendi?
0: 40 milyona yakın yani.
1: 40 milyona. Kendiliğinden 40 milyon dinlenmiş bu şarkı. Şimdi bakıyorsun bu şarkı tamamen her şeyle organik. Ama bir tane 15 dakikada yapılmış bir şarkı belki senden daha çok dinlenmiş.
0: Ya 15 dakikada da yapılabilir ama tabii ki işin içinde hile hurda varsa ona bir şey diyemem. Ya artık dijital dünya manipülasyona çok daha açık bir dünya. Eskiden olsa 40 milyon albümü fiziksel olarak satamazdın yani. Öyle bir dünya yoktu. Öyle bir şekilde gösteremezdin bir albümü. Şimdi dijital dünyada her şey manipüle edilebiliyor. Yani bu takipçi sayısına da yansıyor, dinlenme sayısına da yansıyor. Ya zaten hani ben bununla ilgili seninle iki saat daha konuşurum. Ben tabii. Çünkü çok yaşlı ruhlu bir adamım. Yani belki dediğim şeyleri boomer bulacak insanlar bile olabilir ama ben fizikselciyim abi. Zaten yani oraya dönsün. Değil ben mi? Spotify'dan da memnun değilim. Yani Spotify üzerinde de demiyorum bunu. Bütün dijital streaming platformlarıyla ilgili söylüyorum. Yani müzik bu kadar kolay ulaşılabilir bir şey olması bir yandan çok güzel, çok cazip ama bir yandan müziği değersizleştiren bir şey de. Yani sanatı değersizleştiren bir şey. Fiziksel kopya olsun. Hepimiz çok daha az insana satalım ama gerçekten bizi dinleyen, gerçekten bizim müziğimize inanan insanlara gidelim diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi Ankara'nın sokaklarında şarkı. Bu son şarkılardan birisi mi? Hatta evet. Son

0: biz bunları dinlerdik işte. Evet. Yani tabii senin yaşın genç. Daha ki kaçtı yaş?
1: Çok da değil abi.
0: Çok da değil mi kaç? 20 kaç? 30.
1: 30'ların başındayım. O,
0: ya daha gençsin ama çok 5 yaşında başlamış adam. Ama biz bunlar böyle büyüdük yani, bu soundla büyüdük.
1: Eyvah, tabii ki.
0: Bizim aynen. Kulağımız o yüzden belkiden daha iyi oldu.
1: Yani mutlaka çok güzel bir dönemdi o. Özellikle 2000'li yıllar, yani Türkiye'deki rock müzik, çünkü tam anlamıyla o zaman aslında böyle bir çok kısa bir aslında süreydi o. Hı-hı. Ama bak, herkesin hatırlaması hep böyle daha uzun bir dönemmiş gibi. Aslında o toplam maksimum 10 senelik bir dönemdi yani.
0: 10 senede neler oldu?
1: Neler oldu, evet, acayip şeyler çıktı. Festivaller, işte müzik kanalları, her şey çok, bence de çok güzel bir dönemdi. Ve o zaman hayal edeceğimiz çok şey vardı. Yani bir genç bir müzisyenin, genç gitara başlayan bir çocuğun 10 yıl sonrasıyla ilgili hayal edebileceği çok fazla şey vardı. Şimdi birazcık onları kaybettik ne yazık ki son yıllarda. Umarım bu değişir.
0: Ne istiyorsun konuşacağım? Hayallerini biraz konuşacağız. Yani var mı konserlerin falan şimdilerde?
1: Var.
0: Tarih falan belli mi?
1: Tabii söyleyebiliyoruz galiba.
0: Buyurun tabii.
1: Tamam, şahane. 27 Haziran'da 26 mı? Ay 28, özür dilerim.
0: Nedim abiye mi bakıyorsun?
1: 28, yok. İpek menajerim. İpek
0: burada.
1: Evet, İpek'cim, İpek de burada. Buradan İpek'e de bu arada merhaba diyelim.
0: İpek'cim selam.
1: 28 Haziran'da Duman'la çalacağız birlikte Ankara'da, oh, Otü Vişnelik'te. Aynen, öyle çok güzel bir konserimiz var. Ondan sonrası için şu an çok net bir şey yok. Sonbaharda birkaç bir şeyimiz olacak ama yazın ben de daha çok böyle kayıt, işte albüm,
0: üretim,
1: birazcık
0: kısmındasın.
1: Üretim, aynen abi, o taraflarda olacak.
0: Peki, bir reklamımız daha
1: tabii
0: var.
1: Ki, sevgili
0: dinleyenler, Batu Akdeniz'le La Vega Pro'dan yayınımıza devam edeceğiz. Final bir bölümü yapacağız. Nedim abicim?
2: Canım.
0: Keyifle dinliyorsun oradan.
2: Evet.
0: İyisin.
2: Bomba.
0: Bence Batu'ya çok ağırlık vermen lazım diye düşünüyorum. Yani... Nedim abiyle de uzun zamandır tanışıyorsunuz değil mi?
1: Yo, aslında
0: yeni mi?
1: Yani yeni, son 6 aydır tanışıyoruz.
2: İşte buraya geldikten sonra.
0: Ha, sen buraya geldikten sonra.
2: Geldikten sonra. Evet.
0: Tamam. Bence
2: candır kendileri.
0: Büyük bir altın var, değerlendir. Evet.
1: İpek'le de tanıştınız değil mi bu arada?
0: İpek'le de.
1: İpek'in menajeri.
0: Evet.
1: O La Vega Sound'un işte menajeri bir yandan. Nedim abi de La Vega'da işte. Onunla o şekilde tanıştık.
0: Peki, reklamlardan sonra bir de İpek'le konuşalım.
1: Evet.
0: Reklamlar.
1: Belki İpek'te de aynen ya.
3: Beş tane kişiler sanırım. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Avrupa yakasında Büyükçekmece Beylikdüzü, Çağlayan Zincirli Kuyu, Topkapı Haramidere, Hassası Erantepe, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahlarında trafik oldukça ağır ilerliyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal Sancaktepe Kavacık hattı çift yönlü aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük devam etmekte.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.
3: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
8: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
1: Aşkı kalbimi.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Radyo D'den canlı yayınımızın artık son bölümü buradan. Karavanı çok sevdi Batu.
1: Evet abi ya, burada arada takılalım yani, yayın yapmak zorunda değiliz.
0: Karavanla değil vallahi. Efendim bugün Levaga Pro'dan işbirliği yaptığımız bu yerden yayınımızın sonuna geldik. Nedim abicim.
2: Canım benim.
0: Sen her zaman çok güzel işler yaptın. Yine çok güzel bir oluşumun içindesin.
2: Evet.
0: Sana da hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Ya. Senin burada sanat danışmanlığı durumun değil mi? Yani
2: evet. Hani,
0: şirketin sanat danışmanı Nedim Aka, sevgili dinleyenler. Sen buranın da bel kemiği olursun gibime geliyor. Önümüzdeki günlerde. Biraz öyle olur. Nedim abi çok eskidir çünkü sektörde. Bayağı sanatçıyla. Hem oyuncular tarafım var. Hatta evladı. Ne yapıyor Benancığım?
2: Benan influencer biliyorsun.
0: Evet, hem de neler yapıyor ya.
2: Bir de kendisinin büyük bir ajansı var. Çok ciddi, çok büyük markaların temsilcisi.
0: Evet, evet.
2: Onların evet. İşte markalarını yönetiyor falan.
0: Evet.
2: Benan'ı yakalamak çok zor. Bir gün yurt dışında, bir gün İzmir'de, bir gün Antep'te.
0: Değil mi? Bu işte öyle bir şey. Aslında Batu, sen mesela sosyal medyayı çok iyi kullanmışsın müziğe girdiğinde. Doğrusu bu.
1: Maalesef abi.
0: Niye maalesef diyorsun?
1: Ben çok sosyal medyacı bir adam değilim. Yani şey, çok
0: YouTube'u
1: kullanıyorum.
0: YouTube'u çok güzel kullanmışsın.
1: Eyvallah, evet tabii. Yani aynen. O kısa içerikli şeyleri çok sevmiyorum da evet, YouTube tabii ki. YouTube severiz.
0: Ama artık müzik dijitalle birlikte evet. Başka bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani dijitalde olmayan şarkıcı çok zor.
1: Doğru, katılıyorum.
0: Yani hani tabii ki de ben konvansiyonel medyayı daha ben de Nedim abi gibi eski, sen de hatta diyorsundur bu geleneksel bu durum başka bir şey. Yani bir şarkıcının eğer ki dijitalde şarkısı var, radyolarda yoksa yine eksik.
1: Evet.
0: Yani ikisi aynı anda olmalı. Ya o denge de artık böyle sanatçıların da zorlandığı bir şey artık yani. Adam dijitalde var, geleneksel medyada yok. Yani radyolarda yok, müzik kanallarında yok. Yurt dışında böyle değil ama bizde böyle bir şey oldu.
1: Tabii radyo sayımız da az işte. Yani keşke daha da büyük bir market olsa burada. Market bir tık daha büyük olsa belki o zaman çok daha şey olacak.
0: Radyolar var ama rock müziğe yer veren. Bizde mesela hala Meltem cumaları yapıyor rock programı.
1: Süper.
0: Eskiden nasıldı? Çoktu.
1: Tabii.
0: Artık yok yani, o yüzden... Bir şeyleri böyle dengeyi de tutmak için aslında medya olarak biz de şey tarafındayız yani. İşin böyle başka bir tarafını sırtlanmış durumdayız.
1: Tabii ki.
0: Peki Batu, muhteşem adamsın. Çok
1: abi,
0: doğru
1: eyvallah.
0: Müzisyensin.
1: Bil mukabele, çok teşekkür ederim.
0: Yani işte yaptığın şarkılar bir dizide yer alsa şarkı daha başka bir yere gidecek. Şey yapıyor musunuz mesela, hani sen bir şarkın ya bu şu diziye çok yakışır diye... Hiç şey yapıyor musun? Yani
1: tabii,
0: ekibin sunuyor mu veya yolluyor mu?
1: Şu ana kadar 7-8 tane farklı dizide çaldı şarkıları.
0: Evet.
1: En son hatta Serenay Sarıkaya'nın dizisinde çaldı. Kimler geldi, kimler geçti de bir şarkım çaldı. Pamela'yla bir düetimiz vardı.
0: Hı hı.
1: O çaldı geçen yıl Netflix'te. Ya arada tabii ki böyle geliyor. Bazen biz öneriyoruz. Bazen o taraftan bir teklif geliyor. Ya biz bunu sevdik, kullanmak istiyoruz diye. Biz de hayır demiyoruz tabii ki. Umarım hatta Fırtınalı bir aşk sahnesinde çalar da bolca dinlenir diyoruz.
0: Evet.
1: Sıkıcı bir yerde çalmayın lütfen.
0: Evet.
1: Diye.
0: Yani aynen. Tam Batu'nun yaptığı işte şu an mesela gençlik, işte bizim Kanal D'mizin daha 17 var. Oraya çok yakışır. Ondan sonra izledin mi muhteşem bir
1: İzlemedim
0: iş
1: ama daha 17 yapımcılarına buradan sesleniyorum. Lütfen Batu Akdeniz çalın. Ben bugün radyoda dinledim ve bayıldım. Batu ya. Akdeniz lütfen çalın.
0: Bak işte bu.
1: Lütfen rica ediyorum yani. Ben bir fan olarak söylüyorum. Batu Akdeniz'i tanımam etmem. Alakam bile yok.
0: Şimdi Yaşar abi dizinin...
1: Yaşar abi.
0: Heh, ona doğru.
1: Yaşar abim. Yaptım be abi, hadi be.
0: Hadi be abi diye. Hadi. Şimdi sevgili dinleyenler, Radyo D'den Batu'ya veda edeceğiz. Ama ben de yayınlarımda yer vereceğim.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
0: Bir günde seni stüdyoya, merkeze bekleriz.
1: Tabii, Yaşar abiyle de görüşebiliyor muyuz orada?
0: Tabii ki.
1: Tamam.
0: De.
1: Harika.
0: Güzeldi. Bu bölümü özellikle yollayalım.
1: Süper.
0: Yaşar Bey, Ramazan abi, Fatih Uslu'ya özellikle iletsin. Ayaklarınıza sağlık. Biz geldik
1: çok
0: gerçi ama sen bizim stüdyomuza
1: vallahi
0: gelmiş
1: şahaneydi,
0: oldun.
1: Şahaneydi, çok keyifliydi abi. Umarım yine yaparız. Çok teşekkür ederim.
0: Yapalım. Nedim abi.
2: Canım benim.
0: Sen bizi buluşturdun ekiple. Çok teşekkürler ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Senin Yaşar Hayat abiye bir seslenmen var mı? Olur yani. Bir okul müdürü rolü Nedim abiye. Nedim abi mesela bir oyuncularla birlikte çok haşır neşirdir. Yani değil mi, kimlerle kimlerle? Müjdat Gezen'le ondan sonra... hatta en son Müjdat abi nasıl diye Nedim abiye sordum yani saat durumunu. Canım abicim, seni çok seviyoruz.
2: Canım ben de seni. Ayaklarına sağlık. Tekrar bekliyoruz.
0: Görüşeceğiz. Efendim bizden sonra sevgili dinleyenler, Dünya Kupası özel bölümümüz var biliyorsunuz. Her gün olduğu gibi Fatih Uslu'nun yine D-Smart'tan konukları olacak. İstanbul Merkez Stüdyomuza çok teşekkürler Serdal'ıma. Yarın saat 17'de konuklar yok, Merkez Stüdyo'dan sizinle birlikteyiz. Genelde kızıyor dinleyiciler mesela, konuklarla ilgilendin bizle ilgilenmedin diye. Yarın baş başayız efendim sizinle. Hiç WhatsApp'a bakamadım. Yarın saat 17'de görüşmek üzere.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel meseleler, Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. Dezenformasyona Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemli rica olunur ifadeleri kullanıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.8 artarak 32 milyondan 34 milyon 361 bine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir açık güneşli 33, Antalya açık güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 46

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
3: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, herkese keyifli akşamlar. Saatimiz 19.12 gösterdi. Biliyorsunuz bugün 17-19 arasında İrfan Aslanan özel yayınıyla İstanbul'da özel bir konseptli bir merkezden sizlere yayınlarıyla buluştu ve özel bir yayın yapmıştı. Ve 19.20 arasında ise İrfan şu anda merkez stüdyoda olmadığı için ben eşlik edeceğim bu özel köşemize. Özel köşemiz nedir biliyorsunuz? Dünya Kupası boyunca sizlere kupadan özel notlarla kupa boyunca her sabah 7-8 ve her akşam 19-20 arasında sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki bize eşlik edecek olan isimlerde D-Smart'tan özel isimler var. Spor dalında duayan isimler diyebiliriz. Onlardan biri şu anda Aykut Aydın, D-Smart Spor Direktörü şu anda radyoda. Aykut hoş geldin.
1: Hoş bulduk Fatih. Ben ya, ama şey bekliyordum, bir oynama zıplama falan. İrfan böyle hareketli giriyordu bu işlere. Öyle mi?
2: Kahkaha falan veriyor arkadan sürekli.
0: Tam kahkahayı ben de veririm ya. Şimdi İrfan şu an dinliyorsa bakayım onu, İrfan'ın kahkahaları nerede, bulacağım şimdi birazdan.
1: Yani İrfan dinliyorsam Fatih'in yerine dans et olduğun yerde.
0: Hemen İrfan'ın bu database'ini açayım ben burada. Neler var acaba? Evet şöyle buldum. Evet evet evet, evet. Harika harika. Harika şöyle.
1: Evet sen. Bravo. Evet, evet.
0: Ve aynı zamanda Berke Kosova şu anda burada. Berke sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Şimdi benim bugün tabii ki sizlerle böyle bu özel programda ilk buluşmam olduğu için böyle acemiliğim olabilir. Yani kusura bakmayın.
2: Estağfurullah abi, o nasıl söz?
0: Tabii kupayı yakından takip ediyoruz. Amili futbol takımımız bu sene 24 yıl sonra tekrardan Dünya Kupası'nda bizi temsil ediyor. Ülkemizi temsil ediyor ve çok heyecanlıyız. Tüm ülke olarak da heyecanımız yüksek seviyede. Biraz tabii ki ilk başlangıç maçımız istediğimiz gibi olmadı ama bundan sonraki maçlara artık daha iyi hazırlanıyoruz. Şu anda antrenmanlar devam ediyor galiba milli takımın. İnşallah bir sonraki maç ve sonraki maçta yani Paraguay ve Amerika
2: Birleşik Devletleri ile, evet.
0: Evet, onlarla yapacağımız maçlardan umuyoruz ki galibiyetle ayrılırız. Şimdi Dünya Kupası'nda tabii ki maçlar bir yandan devam ediyor. Ne var sırada ondan isterseniz söz edelim. Bu gece mi diyelim, bu sabah mı diyelim, ertesi
2: şimdi
0: sabah?
2: Şimdi önce akşam başlıyor aslında, gece devam ediyor. Senin de söylediğin gibi sabaha karşı sabahın ilk saatlerine kadar futbol heyecanı devam ediyor. Evet, milli takımımız için harika başlamadı Dünya Kupası, iyi başlamadı ama senin de söylediğin gibi iki maçımız daha var. Bunun yanında hem radyoda hem de Smart'ta kupayı enine boyuna, gecesinden gündüzüne, yeşil burunundan Curaçao'suna, İspanya'sından Arjantin'ine detaylı ele aldığımız için aslında bana sorarsan tabii biraz siyasi tartışmalarla başlamıştı, hatırlayacaksın Aykut Aydın sen de. Demiştik ki başlasın bir turnuva, ondan sonra her şey değişecek ve ben o tarafa doğru yaklaştım. Kendi söylediğime bugün katılıyorum. Yani hem gece seansı olmasına rağmen sabaha karşı bile ülkemizde de çok ciddi bir izleyici kitlesi olduğunu söyleyelim. 4 yılda bir tabii ki bu, yani 40 yılda bir gibisin. Dünya Kupası'na öyle diyoruz. Dolayısıyla kupanın heyecanı, hareketi, enerjisi başladı. Biz de gece gündüz hep birlikte, sizlerle birlikte D-Smart'ta ve radyoda da yaşıyoruz.
0: Evet, bir ondan da bahsedeceğim. D-Smart'ta her akşam zaten saat 20 itibariyle özel bir yayınımız var. Adı Kupa Günlüğü. Sadece siz değil tabii, birçok konuk da geliyor, evet, ya. Moderatörler de var.
1: Ya dün maç başladı, hala devam ediyorduk Fatih. Yayını bitiremiyorduk. 20'de başlayan yayın 22'de maç başlıyor. Ama bir teşekkür de orada izleyenlerimize etmemiz lazım. Çünkü sosyal medyada da X üzerinden de yine D-Smart dünyasından yayınlanıyor program canlı. Yani sadece D-Smart, evet, olan değil, YouTube'dan izleyebiliyor insanlar bizi. Dün ilk kez de bunu X üzerinden yine canlı yayınladık. Ya sana şöyle söyleyeyim, maç başladıktan sonra bir 5 dakika sonra bitirdik yayını, hala orada aktif 1500 tane izleyici vardı.
0: Vay süper.
1: Yani güzel. Belki de insanlar sosyal medya olunca daha kolay takip ediyor. Evet. Maçı televizyondan izleyip oradan da ne oluyor sonlarında falan diye de merak ediyor olabilir. İlginin bu kadar büyük olması normal. İlk kez 48 ülkenin katıldığı, 104 maçın olduğu, Radyo D frekanslarıyla aynı derecede değil, değil mi? Aynı sayıda maçın olması.
0: Enteresan olmuş ya. Güzel bir uyum olmuş aslında. 104 maç var değil mi toplamda?
1: 104 maç, 104 numaralı frekans Radyo D'de.
0: İşte bu ya. Aynı, yeni tanıtım. Biz boşuna dememişiz yani, en başta Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız demiştik.
2: Aynı frekanstayız, doğru.
0: Biz hakikaten öyle olmuş, aynı frekansta. Maç sayısı da aynıymış, 104'müş. Güzel, buna sevindik. Şimdi tabii birçok program arıyor aslında gözler. İşte dinleyicilerin, izleyicilerin aslında merakı da bence bu yönde. Sizin de programınız çok detaylı. Sadece teknik değerlendirmeler değil, o ortaya farklı açılardan da el alıp bakıyorsunuz program boyunca, kupa günlüğünde. Bu da tabii izleyici bence bağlıyor ve ilgi çekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben de bir izleyici olarak hakikaten böyle sadelikten ziyade farklı noktalara bakan programları izlemeyi tercih ederim yani.
1: Ya normal bir tartışma ya da işte maç önü programı gibi, evet, değil.
0: Aynen. Evet.
1: Hakikaten tamam. Kupanın bir günlük özeti ya da bir hikaye olduysa o olabilecek bir hikaye, ki Semih Hoca biliyorsun, o da gelecek Radyo D yayınlarına. Evet. Yani bir günde yaptığı bir analizi bir anda gündem oldu.
2: Vay. Yani kupa, sosyal medyada.
1: Dünya Kupası her zaman sürprizleri ve kendi yıldızlarını üreten bir kupadır. Semih Hoca da şu ana kadar, değil mi, bizim binanın yıldızı oldu.
2: Yıldızı oldu. Vay, gerçekten yani hocam. Twitter'da özellikle Avustralya maçıyla ilgili yaptığı bir analiz. Herkes
0: orada
2: paylaştı. Yani Avustralya'nın nasıl oynayabileceğine dair programda işte konuşmuştuk. Hoca da akıllı ekranın önünde bunu anlattı. Daha sonra milli takımımız mağlup olunca ve hocanın anlattığı şekilde oynayan bir Avustralya'ya mağlup olunca insanlar da tabii ilgisini çekti ve yani Montella hoca bunu nasıl göremez şeklinde bu paylaşımlar yapıldı.
1: Keşke olumlu bitseydi de öyle yıldız olsaydı ama... Bir taraftan hem nasıl oynamamız, evet, gerektiği, hem Avustralya'nın 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağı. Hı-hı. Ya o birebir ve çok kısa bir zaman diliminde anlatılınca, evet, şimdi her şeyin artık böyle kısa öz anlatılması, hı-hı, makbul değil mi? Hele, evet, sosyal medya çağında.
2: Evet.
1: Bunu güzel yapınca da bir anda Dünya Kupası'nın yıldızı oldu, ama onu geçenler oldu değil mi? Dün Yeşilburnu'nun kalecisi geçti onu.
2: Evet, Yeşilburnu'nun kalecisi çok enteresan bir hikaye. Şimdi...
1: Bir taraftan da girmiş olalım.
2: Evet, yavaş, aynen, yavaş girelim. İşte bahsettiğim programda yaptığımız şey de biraz bu aslında. Vozinha diye bir adam. Fatih Uslu, sana da anlatalım, izleyenlerimize.
0: Ben de bilmiyorum çünkü, aynen, tanıyayım ben.
2: Ya Yeşilburun 500 bin nüfusu olan küçük bir ülke. Eskiden Portekiz'in sömürgesi olan bir ülke. Portekizce konuşulan ama küçücük bir ülke.
0: 500 bin dedin, evet, hakikaten. Bizim bir ilçemizden daha küçük yani.
2: Evet, aynen öyle. Ve onlar ilk kez Dünya Kupası'na katıldılar vesaire vesaire. Buraları hızlı geçelim. İspanya ile, yani Dünya Kupası'nın en büyük favorisiyle karşılaştılar dün. Ve Vozinha... 40 yaşındaki bu kaleci, 25 yaşına kadar amatör futbol oynayan yeşil burunlu kaleci, yaptığı 7 kurtarışla dünya devi, en büyük favori İspanya'ya karşı kalesini gole kapattı.
0: Vay.
2: Şimdi bu adamın, 40 yaşındaki Vozinha'nın maça çıkarken 35 bin Instagram takipçisi vardı. Mış daha doğrusu, biz de bilmiyoruz. Bugün şu anda Vozinha'nın takipçi sayısı en son biz buraya gelirken 8 milyondu.
0: Ne diyorsun ya?
2: Bir maçtan. Ya bugün artık Yeşilburnu'nda futbolu bırakıp tamamen Instagram üzerinden,
0: evet, influencer
2: hayatını...
0: olabilir ya.
2: Yani. Yani net influencerlık kapısı açıldı. Buyurun, güzel, gösteriyor şu anda.
0: 8.4 milyon
2: bak,
0: olmuş.
2: 400 bin olmuş, biz aşağı inene kadar. 400 bin daha geldi.
1: Abi çok dün maçtan önce hadi 50 bin diyelim.
0: Ha, 50 binden bu rakama çıkıyor.
1: 50 binden bir maçta İnanılmaz yaptığı bir şey kurtarışla ya, bir günde 8.4 milyon değil takipçi.
0: Şimdi Dünya Kupası'nın bir de böyle magazinel tarafı var.
1: Vitrenim
0: yani.
1: Oğlan bile takip ediyor, öyle söyleyeyim.
2: Ben de ediyorum bu arada, gördüm mü bilmiyorum.
0: Her kupada böyle olmuştur yani. Mesela şampiyon olan takımı tabii konuşuyoruz. Çok şey konuşuluyor. Finale kalanlar konuşuluyor ama böyle farklı konularda isimler de öne çıkabiliyor. Bazen işte stiller, tarzlar ön plana çıkabiliyor bazı futbolcuların.
2: Tabii saçlar, başlar.
0: Saçlar, değil mi? Yani o saç kesimleri farklı olabiliyor. Ne bileyim, bazen boyuyorlar saçlarını.
2: Evet, evet.
0: Olabiliyor.
2: Örgüler vesaire.
0: Ha, aynen. Bir de bazen işte böyle klik oyuncular ön plana çıkabiliyor ve kupaya damga vurabiliyor.
2: Ya hayatın boyunca futbol oynamışsın ama bunu ya bir şey daha okudum bu arada. Biraz teyide muhtaç ama hadi söyleyeyim konu açılmışken. Yine Yeşilburun ya da Kurasao'da bir oyuncu LinkedIn'den milli takıma başvurmuş vakti zamanında. Ya ben de futbolcuyu bir alır
1: çok
2: mısınız diye.
1: Eski değil, evet, gördüm ben de.
2: Ya böyle küçük ülkelerden böyle hikayeler çıkabiliyor. Bu da tabii Dünya Kupası'nı aslında biraz daha bize cazip kılıyor. Çünkü birçok kıta var ve bu kıtalardan, küçük ülkelerden gelen hikayeler var. Bir konu daha vardı. Onu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. O şeyin mesela, bu oyuncunun ağladığı bir an var kalecinin. 40 yaşından sonra bu kurtarışları yaptığında ailesini zamanında parasını yatıramadığı için vize sorunundan getirememiş mesela. Bir de böyle bir hikaye var. Ya bu tarz hikayelere Dünya Kupası hep çok açık.
0: Olabiliyor.
2: Dolayısıyla bu da aslında Dünya Kupası'nı besleyen. Ha şey söyleyecektim mesela. Yine başka bir konu ama mesela Iğdırlı şu anda dinleyicilerimiz varsa gelir mi aklına Iğdır? Dünya Kupası'nda en çok kaptan, bir milli takımın kaptanı unvanı Iğdır Futbol Kulübü'nde. Paris Saint-Germain, Liverpool, doğru mu? Bayern Münih ve Iğdır Futbol Kulübü. Bizim bir alt ligimizde iki kaptanı var. Ya iki oyuncusu Dünya Kupası'nda bir milli takıma kaptanlık yapıyor.
0: Vay. Şöyle alkış geliyor bak.
2: Iğdır'a selamlar.
0: Gelsin. Iğdır'a selamlar buradan. Hakikaten bir yandan tabii ki ilgiyi de ben merak ediyorum. Ben izliyorum böyle. Şimdi sosyal ağlarda da görüyorum. Birçok belediye olsun, kamu kuruluşları olsun böyle dev ekranlar kuruyor. Ve sabahın erken saatlerinde o saatlerde olmasına rağmen Türk izleyicisi takımı yalnız bırakmadı ve izledi. Bir sonraki maçta eminim böyle olacak. Yine tıklım tıklım olacak o alanlar. Bir yandan tabii T-Smart Go'da da ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Tabii. Onu da söyleyelim buradan. Dinleyenler
1: her yerde
0: bize.
1: Nerede olursan ol, yatakta aç izle, ne bileyim aynen. Yoldaysan yolda izle. Bayağı da şimdi büyük havalimanlarında da reklamlar dönmeye başladı. İstediğin yerde yanında taşı, programı izle. Her dakika maç var çünkü. Fatih 4 tane maç var sabah. Bugün son maç sabah 7'de değil mi?
2: Evet.
1: Ya şimdi gece 10'da otur, tamam mı? De ki bu akşam uyumayacağım ben artık.
0: Sabah da maç
1: futbolla kafayı
0: ya.
1: Yedim. Bugün futbol izleyeceğim. Sabah 9'da abi kahvaltıya kadar maç izleyebiliyorsun. Evet.
0: Bazı futbolcuların da tabii ki en büyük hayaldir değil mi? Dünya Kupası'nda oynamak.
2: Hepsinin. Yani kendi değil hepsinin.
0: Değil mi? Hepsinin. Kendi ülkelerinde belli başlı başarıları vardır. Belki şampiyonlarda başarıları vardır Avrupa'da ama Dünya Kupası denince başka bir durum oluyor. Mesela ben Messi'yi hatırlıyorum. Bir önceki kupada o mesela değil mi? İkinci olmuşlardı ve ağlamıştı.
2: Yok, kazandılar. Katar'da.
0: Yok, Katar'da en son.
2: Şampiyon olup ağladı.
0: O zaman evet. Mıydı ağladı? Bir öncekinde Messi var mıydı? Bir 4 yıl öncekinde.
1: Vardı. Messi vardı. Messi 2006'dan beri olanlardan biri zaten Messi. Hı. Ama onu hep hani şey diyorlardı ya. İşte Messi dünya yani Maradona ile kıyaslanır ya hep Messi. Arjantin'de. Hı. Hangisi daha büyüktür? İşte Arjantinlilerin gözünde hep de şöyle bir done vardı. Maradona Dünya Kupası'nı kazandırdı. Messi'nin Dünya Kupası yok. Messi ne zamanki Dünya Kupası'nı kazandırdı ya da o kazanan takımın kaptanıydı ondan sonra artık kendini bıraktı. Gözyaşlarını tutamadı ki bu sabaha karşı da Messi ile Arjantin'in de ilk maçı değil mi?
2: Arjantin evet, şampiyon sahaya çıkacak. Cezayir ile karşılaşacak.
1: Sen
2: Ronaldo'yu hatırlıyor olabilirsin. Yani Ronaldo çok ağlamıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Yani
1: Ronaldo ağladı. Fransızlar ağladı geçen sene. Ronaldo. Fransızlar ağladı.
0: Finalde miydi o?
2: Evet.
1: Finalde.
2: Evet,
0: tamam.
1: Eğlendikten sonra. Onu da hatırlıyorum. Mbappe olabilir.
0: Yani hakikaten Mbappe böyle oradaki tabii ki o istekle çıktıkları için tabii ki hemen milli duygular var. Bir yandan tabii ki futbolcunun kariyeri açısından çok önemli bir turnuva. Bir de finale gelmişsin.
2: Bitirin.
0: Orada tabii ki bir yenilgi işte duyguseline dönüşebiliyor. İşte kaç
1: dönüşmez mi ya?
0: Dönüşmez mi değil mi ya?
1: Yani bazen kaç kere Dünya Kupası'nda oraya kadar gelme yani. Şansın olacak da orada bir de 3-3 ve çok da tuhaf bir final oldu. Hakikaten iyi final oldu.
2: Çok iyi finaldi.
1: Ve Fransa kaybedersen ağlaman çok normal ama bu akşam bakalım nasıl olacak? Çünkü bak bu kadar muhabbetini ettik. O iki finaliste bu akşam sahaya çıkıyor.
2: Evet. Evet.
1: Fransa ilk maçında Senegal'le 10'da değil mi?
2: Doğru.
0: Saat 22'de evet Fransa Senegal maçı.
1: Sabaha karşı 4'te de kupayı kazanan Arjantin son şampiyon sahne alacak.
0: Arjantin toplamda 3 kez şampiyon olmuş galiba.
2: Doğru
0: değil mi?
2: Evet.
0: Dünya Kupası tarihi boyunca.
2: Zaten Güney Amerika en fazla şampiyonu çıkaranlardan.
0: Diğeri büyük ihtimalle Brezilya'dır. Yani.
1: Brezilya en fazla oldu.
0: En fazla.
2: Bu akşamki maç mesela böyle siyasi ya da biraz hikaye, futbolu hikaye tarafından okumak isteyenler için çok çok önemli bir maç. Fransa-Senegal. 2002'de en son karşı karşıya geldi bunlar ve Fransa 98'den sonra 2002'de Senegal Fransa'yı mağlup ediyor o zaman gruplarda. Şimdi Senegal Fransa sömürgesi biliyorsunuz. Senegalli çocuklar için Fransa'da doğup orada Senegal'i tercih eden bir sürü insan var. Dolayısıyla Fransa ile oynanan bir maç bir futbol 90 dakikasından çok fazlası. Dolayısıyla bu akşamki 22'deki maç çok büyük favori olsa da Fransa için o kadar kolay olmaz. Öyle bir hikayesi evet. Var.
0: Küçük bir reklam arasına gitmemiz tamam. Gerekiyor izninizle. Birazdan hem bu maçla hem de bu sabaha karşı ve gece oynanacak maçlarla alakalı şöyle kısa bilgiler vereceğiz. Dinleyenlerimiz ayrılmasın. Az sonra tekrar bu Dünya Kupası özel programımızla Aykut Aydın ve Berke Kosova ile burada olacağız. Az sonra.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayaklarıyla yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
8: Doğrusu Carrefour'sa.
9: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
10: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
11: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
13: Reklam.
14: Radyo T.
15: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo T'desiniz. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız dedik ve Dünya Kupası boyunca da her sabah 7-8 ve her akşam 19-20 arasında sizlerle özel yayınlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bu akşam İrfan yayında olmadığı için ben Fatih Uslu sizlere eşlik ediyorum bu akşam özel programımızla ve tabii ki sevgili Aykut Aydın ve Berke Kosova ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşamki maçta kalmıştık. Fransa-Senegal maçı var saat 22'de. Berke az önce kısa notlar vermişti. Favori tabii Fransa değil mi? Hı hı. Kupanın favorilerinden.
16: Aykut'a ya ben işin aslında bir sömürge ülkenin o çocukların bazıları Fransa'da Paris'te doğmuş olmasına rağmen onlara karşı mücadele etmenin çok duygusal anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun her zaman futbola yansıması olduğunu görürüz bütün rekabetlerde, kulüp derbilerinde. Onun fikrini alalım saha içiyle ilgili ve herhalde bunun etkisi olacaktır diye düşünüyorum.
17: Ya orası öyle. Fransa benim ya kadro olarak da bakınca en önemli favorim bu Dünya Kupası'nda. Berke'nin de bahsettiği gibi Fransa'nın o kadar sömürdüğü Afrika ülkesi var ki çoğu da zaten evet. Bu kupada. Hı hı. Ama Senegal işlerinde belki de en milliyetçi olanları. Yani Senegal asıllı Fransız az. Milli takım anlamında söylüyorum. Hı hı. Evet. Yoksa ya vatandaş anlamında çok. Fransa'da zaten siyahilerin çoğu oradan gelen insanlar. Evet. Ama mesela bakınca mesela Mbappe bile Kamerun asıllı. Hmm. Ya Fransa milli takımının santraforu evet. dediğimiz Mbappe, işte Tchouameni, Kamavinga öyle araştırdığın zaman zaten takımın gerçek Fransız diyebileceğim Fransız köklerinden gelen
18: var mı peki?
17: Ya çok fazla kimse yok. Eğer
16: baksam yok herhalde.
17: Bak
16: Rabiot olabilir.
17: Bir Rabiot var.
18: Zaten çok dikkat çekiyor mesela.
17: Teo Hernandez falan var ki o da Fransız değil galiba.
16: Evet.
8: maçları izlerken bakıyorum ben mesela.
17: İsviçre asıllı falan. O yüzden çok yok.
8: Yoktur ama aşırı derecede. Bakınca böyle kupa maçlarını görüyorum. Fransa takımını hep böyle siyahi isimler olduğu için.
17: Tabii.
8: Ya Fransa. Yani
17: çoğu acaba Afrika.
8: Acaba diyorum yanlış takım mı izliyorum?
17: Afrika sömürgesi. Bu arada ama mesela diğer Afrika ülkeleri de mesela Fransa'ya karşı daha bir hırsla mücadele ediyor. Hı-hı. Ki buraya gelmeden önce turnuvaya hazırlık aşamasında Fildişi sahiliyle bir başka sömürgesiyle eski zamanda oynamıştı ve Fildişi sahili Fransa'yı 2-1 mağlup etti. Yani bu akşam da tıpkı 2002'de olduğu gibi Senegal Fransa'yı yenebilir mi? Ama çok kuvvetliler ya sevgili Fatih.
16: Evet,
17: tamam
16: evet.
17: İspanya şu ana kadarki en büyük sürprize belki imza attı, bize yaşattı. İşte Yeşilburun Adaları. Şu anda sen de ben de nerede ben bir harita gelse gösteremeyiz
8: bu,
17: değil mi?
8: Bu pay sayesinde adını öğrenmiş oldum. Yeşilburun Adaları nerede?
17: Yok
8: burası?
17: Şeyimiz var ama yani iki tane Iğdır'da oynayan
16: evet,
17: futbolcumuz
16: evet,
17: var.
16: Iğdır'da.
17: Dolayısıyla şimdi aslında bizim bilmemiz gereken ülkelerden biri. Ama Dünya Kupası'nda işte bir Curaçao 150 bin nüfuslu, bir Yeşilburun Adaları 560 bin nüfuslu bu ülkelerin bulunması Dünya Kupası'na gidebilmesi bile onlar için zaten ikonik bir olay. Hayatlarının sonuna kadar bu insanlar, bu ülkelerin vatandaşları bunu unutmayacaklar. Yani futbol her zaman bir şeyi kazanmak değil, oralara gitmek, oralarda bulunmak. Bak o sayede biz şimdi bu ülkeleri öğrendik. Bizim aynen gibi birçok insan da bunu öğreniyor. Amerika'da bu daha da fazla. Yani Amerika belki bu şeyler falan olmasa, politik durumlar olmasa Amerika'da yaşayan insan

0: tutumuyla ki en son Uruguaylı oyuncuların çantalarını aradılar maça giderken. Yani orada bomba eğitimli köpekler gelip çantaları kontrol ediyor. Ya adam ya, futbola gelmiş, ya, maça evet. gelmiş. Yani. Ve zaten senin ülkende konaklıyor. Senin evet. ülkenden maça doğru hareket edecek. Onlara böyle kriminal bir sanki vaka varmış evet. gibi gelip böyle bir uygulama futbolla ve sporla evet. bağdaşmıyor. O yüzden yani belki artık maçlar başladığı için bunlar biraz ikinci planda kalıyor olabilir ama bence yani tarihin en skandal Dünya Kupası olarak bu kayıtlara geçiyor.
1: Tabii yansımaları sanırım devam eder yani.
0: İşte eder tabii ki.
1: Sporcuların düşüncelerini değiştirecek. Başka farklı tabii yaklaşımlar da meydana gelir sonrasında. Yani.
0: Ya Amerika bu Dünya Kupası'yla işte ben hala dünyanın en büyük süper gücüyüm. İstediğim ülkeye istediğim gibi muamele ederim. İstediğim yani bir spor dalı da olsa bu istediğim evet. ülkeye sevdiğime ayrı sevmediğime ayrı davranırım. Bak bunları gösteriyor.
1: O da var.
0: Doğru, biz evet. şimdi şöyle de söyleyeyim sana. Mesela Türkiye olarak değerlendirecek olursak olayı. Biz mesela şu anda kamp yerimiz uzak Arizona'da kamp yapıyoruz. Geliyoruz San Francisco'da maç oynayacağız. İlk maçımızı gittik Kanada'da oynadık. İşte 4000 kilometrelik bir yolculuktu. Gittik geldik. Şimdi biraz daha kısa değil mi? 1200 evet. kilometre gidip geleceğiz maçımızı oynamaya. Amerika içinde bu kısa sayılabilecek bir mesafe. Ama yine de uzun. Yani sonuçta 1200 kilometre maç oynamaya gideceksin, geri döneceksin. Bizim ama her ne kadar biz son gittik biliyorsun. Yani playofflardan evet. doğru gidebildik Dünya Kupası'na. Dolayısıyla böyle bir talihsizliğimiz oldu. Yani daha önceki diğer yerler kapılmıştı. Biz biraz daha uzak bir yerde kamp yapıyoruz. Ama benim yani kamptan aldığım bilgi ki Demirören Haber Ajansı'ndan sevgili Serhan Türk orada ilk günden beri Miami'den beri takipte. Diyor ki yani bize muamele harika diyor. Yani Türkiye'ye karşı, Türkiye kafilesine karşı ne saygıda bir kusur edilmiş, ne hizmette, ne hürmette. Yerimiz uzak sadece ama zaten geliş, gidiş, güvenlik vesaire bunların hepsini FIFA organize ediyor. Ve Amerikalıların bize karşı tutumunun çok iyi olduğunu öğrendim. Onu da söyleyeyim.
1: Güzel. Şimdi sabahki maçlarda...
0: Bizim ama kendi içimizdeki tutumumuz nasıl? Bence biraz gel orayı konuşalım artık doğru. sona doğru geliyoruz evet. çünkü evet, Fatih Terim'in açıklamaları vardı dün bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu sabah saatlerinde bir yanıt verdi işte üzgünüz dedi ilk maçımızı kaybettik dedi özür diliyoruz dedi ama bizim çocuklara güvenimiz tam dedi. Fatih Hoca da benzer şeyler söylemişti aslında yani bu çocukları hemen işte şey yapmayın yerin dibine sokmayın daha iki maç var önümüzde. Bizim takımımız iyi. Eğer bir hesap verilecekse bu daha sonra konuşulması gereken bir tabii durum dedi ki
1: evet, doğru
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu bir tek o cümleyi içinden alıp daha önceki konuşmaları için kendisine teşekkür ederim ama yani son şey yakışmadı o yüzden aramadım Fatih Hoca'yı falan dedi. Ne hesabı verilecek dedi. Biraz sanki bu polemiklerle biz zaman kaybediyoruz gibi. Bekliyor.
2: Kesinlikle katılıyorum. Zaten şu anda hiç böyle açıklama yapacak bir durumda da değiliz. Dünyanın hiçbir federasyonunda böyle bir durum da yok. Yani henüz birinci maçlar oynanmışken evet işte ortaya çıkıp bir basın açıklaması yapacak.
1: Evet.
2: Futbolcuların kafasını başka yerlere götürecek, sahnenin dışında alacak açıklamalara gerek
1: siz
2: yok. Pardon.
1: Mesela yayınınızda bahsettiniz kupa günlüğünde. Japonya'nın tutumundan bahsetmiştiniz.
2: Mesela. Değil mi? Mesela. Işte, aynen öyle. Şimdi. İzlemişsin. Teşekkür ederim.
1: İzledim tabii. O. Japonya mesela değil mi? Bir örnek olabilir yani. Japonya o teknik direktörün davranışı.
2: Evet. Bence birçok konuda zaten örnekler. Dünyanın böyle sanki birkaç yıl ötesinde, önünde yaşıyormuş gibi Japonlar. Evet. Biz orada şunu anlatmaya çalıştık. O gün Japonya çok favori olduğu bir turnuvada çeyrek finalde İran'a kaybedip elenmişti. Ve Hajime Moriyasu teknik adam her zaman çok şık, inanılmaz karizmatik bir adam. Dinleyenler de bakabilir. O gün takımı sahanın ortasında topladı. Şimdi şöyle düşünün. Türkiye 3-0 Allah korusun yaptı. Ve döndüğümüzü düşünün Dünya Kupası'nda. Nasıl bir hayal kırıklığı? Aynı öyle bir hayal kırıklığı. O seviyede bir hayal kırıklığı yaşamışken Moriyasu takımı topladı. Yine aynı soğukkanlılık, aynı özgüvenle bir şeyler anlattı. Biz de şaşırdık. Acaba ne olacak bundan sonra? Yani bu adam böyle topladı. Bakalım nereye gidecek bu işin sonu dedik. 2024'te. Sonra Japonya Asya elemelerinde 54 gol atıp sadece 3 gol yiyerek turnuvaya geldi. Turnuvadaki ilk maçında da Hollanda ile berabere kaldılar. Ve iki kez geri düşmesine rağmen Avrupa devlerinden biriyle. İşte şunu gösteriyor. 8 yıllık bir istikrar. Gerçekten kendini evet. işine ve ülkesine adamış. Müthiş bir iş ahlakına sahip bir teknik adam. Ve onun o iş ahlakını sahiplenen aynı ahlaka sahip oyuncu grubu. Örnek.
1: Aslında evet, hemen böyle pes etmemek ve birilerini hemen yargılamamak gerekiyor.
2: Tabii.
1: Evet, kendi içinde takım

0: Bunu aslında bizim de tabii izleyici olarak da biraz destek olmamız lazım futbol severler olarak. Hemen bir anda işte bu gönderilmeli veya bu olmamalı gibi yorumlarla biraz da ortalık daha çok alevleniyor. Öncelikle bir işte bu Japonya'nın hakikaten ben takdir ediyorum. Bunu örnek almalıyız aslında.
1: Doğru.
0: Nerede hata var onu çıkaralım, konuşalım. Eksik varsa bunu giderelim gibi yaklaşımlarla başarıya ulaşılacak işte. Nitekim dediğin gibi nereden nereye gelmiş Japonya takımı.
1: Aynen öyle. Yani tabii yanlışla ısrarla istikrar arasındaki çizgiyi doğru çekmek lazım. Evet. Biz de ne yazık ki kısaca şunu da söyleyeyim madem hani değindik. Şimdi olmayan ya da bizi olmadığımız yere koyan övgüleri de seviyoruz. Gittiğimiz andan itibaren en iyisi biziz. Avustralya'da kimmiş? Paraguay kim? Ne anlar futboldan? Amerika Birleşik Devletleri gitsin basket oynasın futbolla işi yok gibi.
0: Evet.
1: Sanal bir dev aynasında görme hali var ne yazık ki. Hı-hı. Sonra olabilecek bir kaybın ardından da tam tersi en aşağı, en kötüsünüz. Hemen geri dönün. Orada ne yapıyorsunuz? Dolayısıyla bunun bir dengesi olmalı. Giderken de ne olduğumuzu bilmeliyiz. Tabii ki hedeflerimiz var ama böyle bulutların üstünde uçmadan, adım adım, step by step diyorlar ya. Kesinlikle. Aynen öyle yapmak lazım. Bunun üzerinden tabii bir de sosyal medya tıklanması, reyting hedefleri var. Yani adamın saçını konuşuyor, başka bir şey konuşuyor. Hiç olmayan, överken de olmayan gündem yaratıyor. Mağlubiyette, başarısızlıkta da haddinden fazla bazen ahlaki değerlere aşarak maalesef eleştiriler oluyor. Bunların hepsi de ne yazık ki hep konuştuğumuz işte bu reyting veya 3-5 fazla tıklanayım işiyle ortaya çıkıyor. Ben o yüzden dedim federasyon başkanının şu anda konuşmasına gerek yoktu. Çünkü bunlara su taşımak oluyor bu. Evet. Hiç bunlar yokmuş gibi takım Arizona'da 2 gün sonra San Francisco'ya gidecek. Bir maç oynayacak Paraguay'la. Ya kazanacağız ya da kazanacağız. İşte evet, bu, evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu dış gündeme çıkmamak lazım. Suni gündemden uzak olmak lazım. Çünkü daha önce biz bunları yaşadık. Sırf bunlarla uğraştığımız için başımıza neler geldi milli takım olarak. Eleştiriyi dozunda yapıp takımı Arizona'da sadece Paraguay'a odaklamak gerekiyor. Dışarıdaki gündemden tamamen kesinlikle takımın soyutlanması lazım.
0: Bu arada şeye de değinmek istiyorum. Çok mevzu bahis olduğu yayınlarımızda bahsettik. Bu bilet fiyatlarıyla alakalı. Kupaya gitmek isteyenler. Ama bakıyorum bayağı da kalabalık yani statta.
2: Fatih onlara mesaj verelim mi? Yani bak maça gitmek isteyenlere püf noktası vereyim mi? Bizim buradaki gibi değil uygulama çünkü. Hı-hı. Orada biraz borsa yöntemi var. Borsa yöntemi de şu.
0: Yani duyulan ve bildiğimiz o kara borsa düzeni mi?
2: Yok yani. Şey gibi düşün. Yani normal mantıklı bir borsa gibi düşün bunu. Diyelim ki 3 gün önce ya da atıyorum 1 ay önce bir fiyat açıklanıyor. Dediler ki bu maçın fiyatı 10 bin dolar. Hı-hı. Sen de dedin ki ya pahalı ama gitmek de lazım. Gittin 10 bin doları aldın. Stadyumlar büyük zaten biliyorsun. Evet. Diyelim 70-80 bin kişilik bir stadyum ve maça kaldı 2 gün hep ne paniği yaşarsın ya statta olacak yer bulamayacağız işte 10 bin dolardan çıkacak 20 bin dolarlara değil mi? İlginin olmadığı ya da her karşılaşma çok ilgi görmüyor yani orada gerçekten giden ülkenin vatandaşlarının çok kalabalık olduğu takımlar sadece dolduruyor. Mesela Meksika kendi ülkesinde oynuyor. Meksika tabii ki dolduracak. Amerika Birleşik Devletleri ev sahiplerinden biri tabii ki dolacak. Her ne kadar futbol izleyicisi olmasa da çoğu. Ama atıyorum 2 tane farklı ülkenin maçı dolmaz. Buna bizim milli takımımızın da bazı maçları olabilir. Hı hı. O yüzden hiç panik yapmayın. Son günü bekleyin. Son gün gittiğinizde yani 10 bin dolarlık bileti ben sana söyleyeyim 100 dolara bile alabilir.
0: Ben bugün bir işte haber duydum. Final karşılaşması için 32 bin dolar telaffuz ediliyor.
2: 32 var, loja var, 690 bin dolar vesaire. Şimdi finalden bahsetmiyorum. Finalde bulamazsın. Evet. Ama benim söylediğim mesela Türkiye değil mi? Amerika'da mesela kaç tane vatandaşımız gidip bizim bir oradan oraya seyahat ederek maçımızı seyredebilir? Türkiye'den kaç kişi gitti? İşte toplasan 200-300 kişi gitmiştir bu karşılaşmayı takip etmeye.
0: Yani bulunabilir.
2: Oradaki vatandaşlarımızı da sayalım. Atıyorum bizim orada 10 bin civarında bir tribün kalabalığımız olacak değil mi?
1: Doğru.
2: Diğer tarafta hadi Paraguay Amerika ülkesi onların daha fazla olması çok normal. Gelirler daha yakınlar bizden.
0: Evet.
2: İlk maçımızı oynadık Avustralya. Onlar da sonuç itibariyle uzaktan geliyor. İşte son karşılaşmamızı oynayacağız. Amerika onlar ev sahibi ama mesela diyelim Senegal atıyorum çıktı bir yerde karşımıza denk geldi. Şimdi o karşılaşmaya ben son günü bekleyin derim. Çünkü baktığı talep yok. Bu kez biletleri satabilmek için indiriyorlar fiyatları. Bunu sadece bir püf noktası olarak maça gitmeyi kafasına koyan dinleyicilerimize söyleyeyim bunu.
1: Acele etmesinler.
0: Evet, programımızda önemli, değerli bilgiler verdiniz.
2: Parayı verecekken hani acele etmeyip maça giremiyormuş, ondan sonra ver yansın ediyormuş.
0: Buradan radyoda yayında bağlayabilirsiniz Aykut Aydın'a, o zaman söylersiniz. Güzel püf noktası oldu, teşekkürler. Şimdi bu akşam işte programımızı kapatacağız. Bir kez daha hatırlatalım, saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Ve saat 12 sonrasında da, yani yeni gün başlarken de Irak-Norveç. Sabah 4'te Arjantin-Cezayir, sabah 7'de Avusturya-Ürdün ve yarın akşam 20'de Portekiz-Demokratik Kongo. Tabii oranın saatiyle söylüyorum.
1: Yok, buranın saati.
2: Bizim saat.
1: Evet, bizim saat.
0: Portekiz ve
2: Demokratik Kongo. Tam 24 saat sonra Portekiz-Demokratik Kongo.
1: Aynen öyle.
0: Portekiz'de Ronaldo vardı.
1: Var.
0: Güzel.
1: Yarın sabah 7'de sizin yayın, yani Aygül Hanım'ın yayınında da maç olacak karşısında.
0: Aynen. Sabah 7-8 arasında yine burada konuşacağız. Ve bu arada Ronaldo'nun son Dünya Kupası şey mi olur?
1: Evet,
0: macerası mı olur
1: son
0: bu?
2: Yani mantıken öyle görünüyor ama o delinin sağa solu belli olmaz sevgili Fatih.
0: Güzel, o zaman Aykut Aydın ve Berke Kosova'yı teşekkürlerle uğurluyoruz. Bu akşamki programımız son buldu. Birazdan Kupa günlüğü başlayacak çünkü DSmart'ta. Onu izleyebilirsiniz. Ve sabah tekrar biliyorsunuz 7'den itibaren 7-8 arasında Aygül Aydın programına tekrar DSmart ekibi burada sizlerle buluşacak. Alkışları sizlere gönderiyorum. Çok teşekkürler bir kez daha.
1: Teşekkürler.
0: Evet, şimdi kısa
2: bir... İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kısa bir yere gideceğiz. Sonrasında müzik kaldığı yerden devam edecek. Radyo D'den ayrılmayın.
3: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
4: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Avrupa yakasında Haramidere, Florya, Ok Meydanı, Zincirli Kuyu, Topkapı, Beylikdüzü, Hassal, Seyrantepe, Bayrampaşa, Mahmutbey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Sancaktepe, Ümraniye hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Radyo D.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk. Sonra bankayız, Halkbank.
6: Radyo D. Reklam.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
11: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
12: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

alp size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden.

Çok teşekkürler, çok teşekkürler arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? E hadi yapalım o zaman arkadaşlar. Biz de çalmak istiyormuşuz. Herkes hazır mı?

0: gelmiş kışanmış.
1: Radyo Ne? Sıradaki şarkı eski mesajları okuyanlara gelsin.
2: Radyo Ne? Hayatın içi.

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.